0: İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Da 30 000 karattan artık məhsulat işləp çıxardıq. Məhsulat sübiti muqum. Çət əldin muqum zakaz elevatımız. Növətdə Mori Sanayət Bağçı rayonuna yuqarı tövən halqıdaki 91 karxana toplanıb, yeni energiya içiş, cabduq yasmaçılığı, yeni materialını inçiki pişiklaş bütün kəsb zəncirini mükəmməlləşdirdik. Mori Nayelik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Partiya Qrupsunun şücisi Luş Urun bundaq dedi. Aldınqı 20 yılda pütkül cəmiyyətinin yeşil tok istimali 160 milyon kilovat saat boldu. Caylaştırması zənciri mükemmel, özgüçülükü roşan bolğan rayon yeni energiya, yeni materyal kəsb yuqarı pəllisi yarattıq. Lopnur Sanayət Bağçı rayonu paxta, Lopnur kəndiri baylıq əvzəlliki gitayınıb, toqumçuluk asasi kəsbi üstüdə çonqır izdendi. Bağçı rayonudaki Lopnur Lihua Toqumçuluk Çeklik Şirketinin 60 000 urçukluk akıl işlep çıkırış liniyası da zakazlık ali dərcilik paxtı yip ciddi işlep çıkırılı vatatdı. Şirket yip egeriş zavutunun başlığı Wang Lijian mundaq dedi. Tutaşkan akıl, rakamlik, optimatik ilgar üskünlerden paydalanıp, yılda 7 000 tonudun artık ali dərcilik yip egerip, bu caydaki 150 kişini işe orullaştırdı. Növette Şincan'daki bağcı rayonları 100 milyar yuan derecelik özgeçi kesip topudun 8'ini yetiştirip, Abdudum rayon derecelik ve onundun yukarı ilgarı yasmançılık topudun 3'ini. Türlük otura küçük karhanala özgeçi kesip topudun 19'ını berpa kılıp, sanayet siltisi, elektrolizlanan alyumin, yip katarlık köpkıl noktuluk məhsulat işler çıkırışta memleket boyunca aldıngı katarda turdi.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayon bazar nazarat qilish boshqurish sistemasining janubiy Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llashdagi bir qancha tadbiri 2026-yillik nusxasi yaqinda besib tarqitildi. Abdonom rayon janubiy Shinjangning jug'rafiyaviy belga boyligini sijil ko'paytirib, rayon xalqib saxtalikqa zarba berish tuzashni doimlik qanot yoyduradi. Aqsu viloyatida viloyatlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqi bo'limining xizmatchisi Jang Ruijie xizmatdoshlari bilan birlikda bog'larga berib, Aqsu olmasining jug'rafiyaviy maxsus belgisini ishlatishni qiyinlashtirib, olmaning sifatiga kafolatlik qildi. U mundaq dedi: Bağvallarını, ticaret asası gavdillerini, Aqsu olması coğrafiyavi belgesini qiliplik işletişge yetekləb, suistimal qiliş, naçırını yaxşısının ornada setiş qatarlıq hukukka çekiliş qilmişlerga qatdıq zərbi berib, bu altın xətlik markini yaxşı qoğdayımız. Bultur Aqsu vilayetinin almalıq bağ kölümü 551 min moğa. Umumi hosuli 971 min tonluğu yetti. Bağvan Dın Xonşia, Ölçemge qatdıq əməl qılıb, coğrafiyavi bəlgidin yaxşı paydalanıb, setiş yolları və paydını körnərlik aşırqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. İlgirki yılları birliki kəlgən marka başqırış eğimiz kəmcil bolğaçqa, əla sübətlik almını köngüldükidək baxada satalmaydıq. Aqsu alması coğrafiyavi bəlgisini qeyliplaşdırıb işlətkəndin keyin, bazarının etiraf qılış dərəcisi barğansırı yuqır götürüldü. Bultur alması etib, 200 min yuandan artıq kırım qıldım. Abdonom rayon bu yıl Janubi Shinjangda 120 netçe coğrafiyavi belgini kolgu keltürüşge, coğrafiyavi belge işiltilgan karxanadın 20 netçini köpeytişge türtkü buluş. Korlu neşbiti, çakılıq, çilini qatarlıq coğrafiyavi belgilik məhsulatlarını çöyredep, rayon halkıp, kanun icra qılıp, saxtılıqqa zərbi veriş hərkitini qanat yaydırışını pilaladı. Abdonom rayonluq bazar nazarat qilish başqurish idarisi, bilim mülük hukuki idarisi, bilim mülük hukukini qoğdaş başqarmasından başlıqı Wang Yongzhi mundaqdiri. Yensar Piçqi, Avat Musallisi qatarlıqlarını devletnin coğrafiyavi belgilik məhsulati qatarığa kirgüzüşünü iltimas qilib, məxsus belge işletiş boyunca qaplaş nisbitini östirimiz. Bütün zəncirini nazarat qilish başqurish sistemisini takamillaşdırıb, keyinki xizmətlərini bütün küş bilən yaxşı işləb, Cənubi Şincanın kəsb sübitini özdürüşkə küş qoşumuz.
0: Stansımız xəbəri. Atılım rayındakı banka soğurtu aparatları yezi ilgiliki sahasıqı münasifətlik pul mamilis elinmisini sicil zor aytdi. Altın çayının ahırıqı çayın yezi ilgilikigi münasifətlik qarız qaldıqı və yezi ilgilikigi münasifətlik umumi mənpəyətdar qarız qaldıqı yıl 5-dikidin ayrım halda 4% və 25% köpəydi. Bu yıl tarqıtılğan yezi egeligige münasibetlik umumi menfaatlar qarzının ösüm nisbeti yıl beşidekiden 50 asasi nuqta töweldi. Bay nayasidagi baqmachi Samar Molla Turdi yaqında mablag' g'amlab baqmachilik ko'lamini kengaytmoqchi bo'lib, Jungu yezi egelik bankisining bay nayalik tarmoqiga chorvachilik yiq qarzi iltimos qildi. Bu baqmachilarga maxsus loyihalangan sab inovat qarzi bo'lib iltimos qilish qulay, hisobatga kirishi tez, o'sim nisbati e'tibori yuqori. Har vaqt elib, har vaqt qaytirishdagi oloyliklarga ega. Eng yuqori inovat summasi 500 ming yen. Samar Molla Turdi mundaq dedi. 500 ming yen qarz tezda tasdiqlandi. Bu pulga 60 kala ot chöp, yam xashak setib oldim. Shinjongdagi banka sug'urta apparatlari bu yil chorva uy qushlarini raniga qo'yish, sug'urta aql nazorat qilish boshqurishni birlashtirishdek o'zgacha mablag' yurishtirish andisini ijodiy kengaytirib, ko'lamlik baqmachilik maydoni, kooperativ, boshlamchi korxona qatorliq o'xshamagan tijorat asosiy gavdasiga farqliq pul muomili mahsuloti va mulozimat loyihasi tuzib berdi. Jungu yezi egalik bankisi baynoyalik tarmoq bankisining boshlig'i Chen Jungyan mundaq dedi. Ma'muriy ishlar cho'ng sonliq ma'lumot supsig'i tayinib, chorva yuqumining oldini olish, beqilayotgan mollarni bozorga selish qatorliq ishlarda aqliy iqtidorliq mahsulot model supsi barpo qilib, baqmachilar asosiy gavdasini sonliq ma'lumot mulozimati bilan dal joyda ta'minladi. Bu qarz ranisiz, kepilsiz, sab innovatga asosan berildi. Mablag' yurishtirish sharti zo'r darajada to'valdi.
1: Stansimiz xavri. Sanji shahri o'tira kichik mikro korxonalarning yangi kona qarzni jipsilashtirish mezgilida saqlangan mablag' kamchil bo'lish masalasini ko'zda tutib, korxonalarga 0 tannarxlik kredit obrot mablag'i siyosatini Shinjongda boshlamchilik bilan sinoq qilib yo'lga qo'yib, hozirgacha jami 49 million 400 ming yuan obrot mablag'i tushirdi. Kredit obrot mablag'i korxona yoki shaxslarning qarz muddati to'shqanda avval qarz qaytirib, ondan qarz elishdek vaqtliq mablag' kamchil bo'lish masalasini hal qilishga yordam beradigan qisqa muddatlik obrot mablag'i bo'lib, tartibi aniq, muddati jalliq, tannarxsiz bo'lishdek alohidalikka ega. Sanji shahrining kredit obrot mablag'ini shahar moliyasi bir tutash pilonlab o'rinlashtiradigan bo'lib, yakka qitimliq yo'lash summasi ko'p bo'lganda 10 million yuanga yetadi. Shinjong Shimoli Shinjong o'tloq ekologiyasi bog' o'rmon ko'kartish qurilishi cheklik shirkati bu kredit siyosatining foydasida ikki xizmat kunida barliq tekshirib tasdiqlash qarz elish tartibini tamomladi. Shirkat moliya bo'limining boshqaruvchisi Wang Xiaoxia mundaq dedi. Ösimsiz, rasmiyat haqqi va kapalat puli elinmaydigan 8 million yuan kredit obrot mablag'i berdi. Bu haqiqatan korxonamizning yukini yengillatdi. Sanji shahri bu yil 4-chi ayda davlat pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasi Sanji nazorat qilish boshqurish shubasi Xalq banki Sanji shubasi bilan birlashib Sanji shahrining korxonalar kredit obrot mablag'ini boshqurish vaqtliq chorasini o'tirg'a chiqarib korxonalar kredit obrot mablag'i ta'sis qildi. Korxonalar Tavallik rayonidagi hamkorlashgan bankining davomlashma qarz va'dinomasiga asosan obrot mablag'i iltimos qilsa bo'ladi. Tekshirishdan o'tgandan keyin mablag' maxsus ishlatiladigan hisobot orqali korxonaning qarz qaytirish hisobotiga bevosita kiradi. Banka qarzni olgandan keyin yangi qarz tarqitishdan burun obrot mablag'i asli yo'l bilan qaytadi. Butun jarayon yopiq halqaliq tizginlanadi. Unumi yuqori ham qulaylik. Sanji shaharlik moliya idorasi pul muomala ishxonasining mas'uli Chen Wei xavf xatarning qattiq oldini olish tizginlash asosida texmo ko'p korxonani davomlashma qarz qulayligidan bahramand qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Hukumat banka korxona hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib siyosatning qoplash doirasini kengaytirib korxonalarning ko'chma mablag' qis bo'lish masalasini manbadan hal qilamiz.
0: Stansiyamiz xabari. Manas nayalik zamanvi yezi egilik texnikisi de yenilik yaratış merkezi, xas sıraat uruqluqini kumulaşlaştırış texniki ötkiligi hucum kilişini sicil kanat yaydırıp, ziraatlarının baldır bıx çıxırışı, yaxşı ünüp çıxışıga küç koşup, yezi egilikinin universal süpet ünümünü östürdü. Manas nayasidiki xas sıraat uruqluqini kumulaşlaştırıp işlep çıxırış pişiklaş arılıq

0: kafolatla qildi. Qo'njirab tamojnisining birinchi darajalik ma'muriy qonun ijro qiluvchisi Dilshod Abdulahad mundaq dedi. Korxonalarni oldin udullashtirib, aloqador uchurlarni iltimos qilish va qo'shimcha talonlarni tayyorlash xizmatini yaxshi ishladik. Hamda Pokiston tamojnisi bilan udullashtirishga maxsus odam o'rinlashtirib, avtomobillarning amaliy harakat holatini vaqtida egilab, tamojnidan oldin o'tkazishni ishga oshirdik. Yuqori unumlik, qulaylik port nazorat qilish boshqurish mulozamati Jongo Pokiston ikki tarafning iqtisod, savdo yo'shirin iqtidorini sijil qo'zg'atdi. Bu yilning oldingi yarmida Qo'njirab portida chegaradan kirgizilgan chiqarilgan yezi egilik qo'shimcha mahsulotlarining qimmati 370 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 271%dan ko'proq oshdi. Yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari savdosi Jongo Pokiston ikki taraf iqtisod savdo aloqasidagi yadroliq eshish nuqtasiga aylandi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon bu yil birinchi oydan boshlab o'tira hol va uning yuqori darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga kutilish mulozimati iste'mol yordam puli berish siyosatini yo'lga qo'ydi. 7 oyining oxirigacha Xinjiangda jami 152100 iste'mol bileti ishlatilib, yashanganda kutilish mulozimati iste'mol summasining 188 million yuanga yetishiga turtki bo'ldi. Bu jarayonda 28 mingdan ortiq yashangan kishi buningdan nafga erishdi. Ürümçi Kanghui yaşanğanlar turalğısı bu yıl Şinjan yaşanğanlar keselikler doktor xanısı bilen birleşip davalaş kütüş boyca hemkarlaşıp ortak kuruşunu başladı. Otturu hal ve onunun yukarı derecede hacetinden çıkalmaydıgan yaşanğanlara kütünüş mulazimeti istimal yardım pulu veriş siyaseti yolu koyulganını buyan 810 adem qetim yaşanğan kişi istimal beleti işiltip salametlikini əsligi keltürüş kündülük meşqi, putkol uğulaş qatarlıq mulazimetlerden bəhirlendi. Ürümçi şehri ahalisi, Bihayşanın apsi bu siyasetin tuncu Türküm'de menfaatlengücülenin biri. O mınlık dedi. Ayda 800 yen işçiye alıdı. Şerke uygun kelidigan yaşanganlar halk işleri veşin erpsi ya ki erp detalıda ıltımas kılısı boludu. Her bir adem ayda köp bulganda 800 yenlik elektronluk istimal beliti alalaydı. Qorg'as shaharlik xalq ishlari idorasi siyosat foydasini shartga uyg'un keladigan har bir yashangan kishiga dal joyda yetkazish uchun iltimos qilib erish tartibini oddiylashtirib, bahrlanish bo'sog'isini to'vallatdi. Buningda yashanganlar to'rda o'z oldiga iltimos qilib olsimi, oila tavallari yoki mahalladagi xizmatchilar bu turli kasbni vakolatan bajarib iltimos qilishga yordamlashsimi bo'ladi. Qo'rg'as shahri aholisi Jolay yordam pul berish siyosatida apparatlarni makonlashish, uygichi berish mulozimatidan iborat ikkidan birini tanlashdek jonliq andizi qo'llanilg'achqa o'xshamagan oilalarning holidan xabar elish jihatiga ehtiyojini qondirg'uli bo'ladiganligini bildirib bundoq dedi. Yashanganda kutinish yordam puli orqali cho'ngla kasbiy kutinalaydigan bizdek farzandlarimiz xotirjam ishlaydigan bo'ldik. Xalqqa naf yetkazadigan bu yaxshi siyosatga ko'p rahmat.
0: Әмді, мехір муапетгі толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойча аңнатыш беріміз. Станзымыз хәвірі. Жөзян өлкісінің өмек тәшкілләп Шинжанға ярдан беріш мұтахасыслар күріпісінің етәкшісі Матау, Бентуан 1-ші шесі Доқтырханысы партия комитетінің муавын шөжесі. Doktorxana başlıqlıq vəzifəsini üstəgə alğandan buyan kollektivni yetəkləb, Jöjang təcrübəsindən faydalanıb, doktorxana başqurışını islah qılıb, süpətlik davalaş mülazimətini tövəngi düşürüşə türtkə bolub, doktorxananın davalaş mülaziməti səviyyəsini üstürdü. Matau hər qitim balnist təkşürgəndə balnist kəyfiyyatını canlandırıdı. O muxbirga kesəllər ciddiləşməgəndilə doktorğa davalaşqa texmo yaxşı masış alaydığanlığını eytib mundaqdı. Keselning tibbiy xodimlari bilan maslishishimi nihoyatda muhim. Ular menga ishansa, men bu kuchimning berichi tirishiman. Ko'pchilik bir oylik kishilardan bo'lgandilar, yaxshi davolig'i bo'ladi. Jigar, o't, oshqozon osti bezi, tashqi kasalliklar mutaxassisi Matau doktorxonaga kelgandan keyin ko'pincha vaqtda ishxonada turib, ilg'or davolash texnikalarini shu joydagi doktorlarga qo'l-mu-qo'l o'rgatdi. Bintuan 1-ші шесі doktorxonasi odatki tashqi kasalliklar bo'limi 1-ші kasallar rayonining kandidat mudir vrachi Li Yongchong u tarbiyalagan shogirdlaridan biri. Bugungi kunda Li Yongchong qursoq bo'shlig'i ayniki orqali qiyin operatsiyalarni o'z oldiga qila oladigan bo'ldi. Li Yongchong mundaq dedi. Doktorxona boshlig'i

0: Jöjjangın ılgar başkuruş ideyasını elip geldi. Bizni yetekləb köpligen qiyin operasiyanı tamamladı. Biz nurgun bilim ögünü aldık. Matau, süpetlik davalaş baylıqını tövengi çürüş üçün ərqaysi caylardaki Şincan'a yardım bir vatkan doktorlarının küçünü birleştirip, məxsus bölüm ittifakı şəklidə Nahiye Bazarı, Yezi Bazar, Tüən, Meydan, Liyan Düylərdə köp qitim çoğun tipki xalıs kesel körüş pahalıydını kanat yaydırıp, texmü köp amığa, üyge yeqin cayda cöcanlıq mütəxəssislərgə kesel körsü şaray diyaraddi. Matau yana doktorxananın diagnoz qoyuş, davalaş üskünə və texnika dərəcəsini mas qədəmdə öz türüşkə əhmiyyət bərdi. Onun maslaşdırışı və türküsü də Bintuan 1-ci şesi doktorxanısının tibbi təsvir çüşürüş mərqizi ötgür aorta universal kesiligə AI aqıl texnikisidin faydalanıb təsvir çüşürüb diagnoz qoyuş çoğun modeli qatarlıq ılğar üskünələrini Şincan boyuca aldı bilən kirgözdi. Bugünkü kündə Bintuan 1-ci şesi doktorxanısının bir bölümü dövlət dərəcəlik kliniklik nuqtuluq məxsus bölüm türü qatarıqı girdi. 6 bölümü Bintuan dərəcəlik nuqtuluq məxsus bölüm bolub bahalandı. Matau mındaqdırı. Məxsus bölüm ittifakı arqılıq Jöjjang ölkəsindən davalaş cəhətdə Şincanğa yardım berişki kəlgən 100 neçə doktorunu yığıb, Jöjjang ölkəsindən davalaş baylıqını Yezi Bazar, Tüən meydanlarga yetkizib, Şincanğa davalaş cəhətdə ömək təşkilləb yardım beriş əvzəlikimizni texmü namayan qıldıq.
1: Stansımız xəbəri. Bu sayahat pəslidə Ürümçi şəhərinin Şincan qozisi non şəkillik amivi avtobus kartısının qeyri maddi məriniyyət mirası rənglik layıq qorçaqçı bolğan bir türküm özgüçü məriniyyət icadiyyət məhsulatları qızğın alqışqı erişdi. Çıraylıq yasalğan, ıllıqlıqı tolğan icadi məhsulatla yiz qilişqa, elib ketişki boludğan məriniyyət sayahat istimal zənciri şəkilləndirdi. Bu yazda tordaşla Şincan'ın labu busi dep atıgan kol hüner boyimi kozuk korçak bu pesildeki kızgın alkışı erişken meriniyet icadiyat mesulatı aylandı. Kozuk korçakla yük sandıklarda ya ki tez yollanma posulkularda terep terepki elip verildi. Bugünkü künde Ürümçi çoğun bazar piyadla kodsu da cayladın kelgen sayaçla köngülüdükidek kozu yasiyalaydı. Şincan'ın kozuk korçak yasıgıcı yigit Abdullah Emrullah mındak dedi. Sayahatçilik köpçülükni Şincan'ı kelişki təklif qilishdi geldik. Mariniyet icadiyet məhsulatı Şincan əslimisige vəkkillik qıldı. Hazır zakaz bək köp. Başqa caydaki nurgun dostla tordin siti valdi. Şincan ameli yuğurulgan mariniyet icadiyet məhsulatlarını davamlıq yasaymen. Ürümçi şəhəri Şimigu rayonudaki Canşautau rənglik layıq qorçaq yasaş tükürü da rənglik layıq qorçaq asas qılınan türlük mariniyet icadiyet boyumları kişini qızıq durudu. Hunanlik sayacı Shao Xingchen kol hüner boyumlarını yasaş həvəskari. O Şincan'a sayatki keliştin burun tordun atayten kulalçılıq hünerini sınap bekiş törünü kelişip koygan idi. O mındak dedi. Kozıcı yar beşinin modelini yasadım. Bu yerde Şincan'cı özgüçülükü ige her xil mariniyet icadiyet məhsulatlarını yasaş bilen bilen sitival alaydı kəmimiz. Canşautau rənglik layıq qorçaq tükürünün məsuli Bu şaucu muhbirga ilgiri dükkan məhsulatının birli xil işgəlliki, dükkanda zinnet boyumlarının asas kılındıqalıqı, hazır bazarı ehtiyacıqa asasən, dükkanda tonglatqı çapliqi, aile boyumları qatarlıq turmuşdu işletildiğen mariniyet icadiyyat məhsulatlarının təyirlanıqalıqı. Bunun sayacılarının çoğunkuru yahtırışıqı erişgəllikini eğitip bundaq dedi. Qadimi şəhərdiki xuşbıraq şam, kiçik asbı boyum yasaş, kol hünər boyumları tətqiqat ögünüş sınaş türünü sayacılık bilen yuğurmaqçı boluvatımız. Ürümçi şəhərlik Mariniyet Radio Televiziya və Sayahat İdarisi, şəhərlik Mariniyet Yadkarlıqları İdarisi, Təşviq Qılış Umumlaşdırış və Taşqi Alaqı Bölümünün Muavin Başlıqı Mali Lin, bugünkü kündə Ürümçi Sodu Çəmbirki və Mənzər Rayonlarına tarqalğan Mariniyet İcadiyyat Bazarlarının Şincanın şəhər turmuşu ən-ənəvi hünər sənəti, həm də rayon alahilikini, ürk adetini, Haqiqi his qılğılı boludğan mariniyet sayahat təsiratığı aylandırğanlığını bildirib bundaq dedi. Bu yıl kirgenden buyan yerlik örp adet içki məzmunu sındırılgan mariniyet icadiyyat məhsulatları üzlüksiz barlıqı kelip mariniyet sayahatçılık istimalığa bivasitə türtkü boldu. Teximi köp sayahatçı cəlib qılıp yemek içmek bazarı yataq qatarlıq yuqri və tövən eqim kəsiblərinin mas canlanışığı türtkü bolduq.
0: Stansımız xəvri. 4-nji növbetlik Şinjan 2026-njy ýyllyk Kartun Bayramy Munawwar Kartun netijeleri asasy katlam sapyry Tarbagatay vilayaty punkty faaliýeti 8-nji aýynyň 8-nji güni keşde Şihu şäherinde ötküzildi.
1: Faaliýet meýdanynda Sawandaky Şaşawçy, Altaydaky Şögöy Aly Qatarlyk Şinjanyň köpligen ýerlik hasdygyna ýa-da Kartun IP-leri bir ýerge toplanyp asaslyk ijadiýet kollektiwi ijadiýet musabysyny hem bäherledi. Sawan 20 taratgy 20 ijadiýet işhanasynyň hizmetçisi Liu Ying muhbirgi mundaq dedi. Şaşawçy IP obrazyna asaslygy Yansxay lazysy we Sawandaky mezelik taam dapanji türü mujassamlanan asaslygy Şaşawçy IP'den paydalanyp köpçülikke Sawannyň hikayesi we Tarbagatayynyň örp-adatyny namayan kılıp Şaşawçy IP'ni ekrandan tehimi köp kişige yüzlendirip tehimi köp kişini Tarbagatayny düşünüş Tarbagatayga keliş imkanetige iyi kılışny maksat kıldyk. Faaliyette devletimizin kartun filmlerine avaz veriş köreki, özgüçe edebiyat sanat numaralarını orlulaş hem de IP bilimlerine dair sual cevap hem Türkiye halkısı tesis kılındı. Hem de kızgarlık fenli umumlaştırış ve nek meydanda hem Türkiye buluş şeklinde şehir ağalları ve kartun heveskarları pahalı katnışışı celip kılındı. Şiho şehir ağalısı Şücaca mundak dedi. Bek kızgarlıkken, öyümge yakın etraflıla kartun paletigi katnaşkınının bek hoş buldum. Şiho şehirlik ictimai pen sahasıdikle birleşmesinin reisi Şücü Çao mundak dedi. Moda ekim yaş, yeniçi tüski ige körek şeklide, merinet arkalık halkı nefret küzüşünü, teximu özgüçülükü ige kılıp, Şinjan'ın yerlik kartun merinetini yanımı tarıktıp, her millet amının keçilik menevi merinet turmuşunu deyitişini ümit kılımız. Keyinki kademde yine muşunluğu okşaş faaliyetlerini devamlık ötküzüp kartun medeniyeti, yerlik özgüçü mereniyetini kişiler kalbinin çonkur orun aldırımız.
0: Emdi kısa haberler anlattımız. 2026-njy ýyllyk kalıp taşlık lonkısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksının çempiyonluğunu talişi şel kılgıç musabıksı Tönögün keç Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi Tenterbiye Meydanı'da ötküzüldü. Keskin ilişiş arkalık Kaşgar komandası 1-0 netice bilen ili komandasını yenip, Tuncu Nöbetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksının çempiyonluk lonkısını kolga keltirdi.
1: Ürümçi şehrinin ikinci kararlık kino istimal beliti hükümet yardım pul faaliyeti 7-nji ayning 20-nji günü başlanğandan tartıp hazırgıça bahası çüşürülgen kino belitinin cemi 189 mingi setildi. Faaliyette cemi 6 milyon yen meblağ selinip, her günü çüştüm burun saat 10'da Meituan, Maoyan, Dajun, Dianping Katarlık Tors Polar'da bahada 30% etibar verilgen kino istimal bileti çeklik miktarda tarqıtılıdı.
0: 2026-njy ýyllyk Çağan Toqay nahiýasynyň halkyny beýetiş temasyndaky Şinjan TikTok top ösmürler klubi teklip musabakasy 8-nji aýynyň 8-nji güni başlandy. Musabaka 4 gün dowamlaşýan bolup, Şinjan boýunça 16 komanda 300 netçe TikTok top kiçik mahirleri gatnaşýdy.
1: Endi Atnum raýonyndaky 16 şäheriniň hawa raýyny maglumaty alatymyz. Ürümçide hawa oçuk bolup kiň bulutlanýdy. Temperatura 22-den 34 Celsiya gradus hucha 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava oçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-den 32 Celsiya gradus hucha. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 22-den 38 Celsiya gradus hucha. Gulcuda hava tutuk. Temperatura 22-den 37 Celsiya gradus hucha. Bortlada hava tutuk. Temperatura 21-den 35 Celsiya gradus hucha. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 26'dan 36 Celsiya gradus hucha. Kuytunda azraq yağmur yağıdı, temperatura 21'dan 35 Celsiya gradus hucha. Şihanzide hava bulutluk, temperatura 20'dan 35 Celsiya gradus hucha. Sanjide hava bulutluk, temperatura 23'dan 36 Celsiya gradus hucha. Kumulda hava uçuk, temperatura 21'dan 36 Celsiya gradus hucha. Turpanda hava uçuk, temperatura 29'dan 43 Celsiya gradus hucha. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 27'dan 37 Celsiya gradus hucha. Aksu'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 24'dan 32 Celsiya gradus hucha. Atış'da azraq yağmur yağıdı, temperatura 22'dan 30 Celsiya gradus hucha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 31 Selsiya gradus xucha. Xotanda havo bulutli. Temperatura 24 dan 32 Selsiya gradus xucha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradus xucha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha olish berdi. Bu qitimqi programımızın tərcümalları Arzgül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxtu Abdullah, Diktorları Patigül Məsum ilə Əhməçən Abdükerim. Şincan Radio Televiziya Stansının Ətigəli Xəbərlə programımızın anlıqınınla rəhmət. Sılu şütin abonucular terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmulladın xəbərdar bolalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi bilasizlar. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Shinjangning tunji avtonom rayon darajalik par bilan ta'minlash yerlik nizomini e'lon qilganligi to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yorqin ism sahifimizda Urumchi vokzalida poraklab ochilgan gul Guliston Juvasbekni tanishtiramiz. Programimiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining Yeni taratqısı, Sulu Shooting abonuchilar terminalida mas qadamda anglatiladi, hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Tağlıq rayon hava rayının köp özgürüş alaylıkıgı qarıta Narat Sayahat Mənzir rayonu hava uçuk küllürümü, yamğurluq küllürümü toluq təyirli qiliş mülazimetini yolga qoydu. 7 ayının 29-cu günüdün başlap Mənzir rayonu içindeki boşluq otluqı, dərya varısı otluqıdaki 6 nuqtada hər kini yeni tavuz təyirlinib, yuqır temperaturluq məzgildə sayahatçiləgi haqsız tarqıtıp berildi. Yamğur yağqanda xizmetçiler sayacılığa haksız yamğurluk kim tarqıtıp bədi, hazırgıçı cəmi 5830-ı tarqıtıldı. Çonqırlap, asta sayat kılış hazırgı kızıq nuqtluq istirahat şəkli bulup barğansır köp sayacı, yaylağı kilip aptap sınıp aramelip bir qetimlik arameliş kütünüş sayatı kılışkı başladı. Sayaçlarının ihtiyacı asasen bu yıl Mənzir rayonunda yeniden cemi 388 şipan köpeytilip sayaç liniyasıgı tekşi orlaştırıldı. Sayaçlar cabduklarını ele alınmasın mı? Mənzir içi de yakın etrafta putkolunu sunu alaydı. Mənzir rayonu yine sayaçlarını çaklık orunduk, bovakla harvesi, asa, günlük katarlıklarını haksız icare gibi bir iş mülazimeti bilen təmirledi. 7 ayda cemi 44 qitim haqsız icara gibi bir iş mülazimeti bilen təminləb sayacılarının Mənzir rayonunda teximi kolay sayılı sayahat kılışıqı yardım bədi. Narat sayahat Mənzir rayonunun halkı kolaylıq mülazimeti yine yitken nərslərini ilgisigi tapşırıp bir işini mi öz işçiga alıdı. 8 ayının 5 günü saat 19 etrafında Mənzir rayonunun hizmetçileri məlum bir sayacının sayılı kılıbatkanda ihtiyatsızlıktan yan telefonunu yittirip koyganlığı toğırsızdaki yardım tələb kılış telefonunu kabul kıldı. Hizmetçiler alayıtan avtomobil haydab Narat bazarındaki mihman sarayı verip sayacını elip Mənzir rayonuna kayıtıp izledi. Yakın etraftaki hizmetçiler mi yardımına gelip 20 minutki kalmayla otlaktın yan telefonunu taptı. Andan

0: Kayaçını yine mihman sarayı ekilip koydu. Yertinci aydıla Menzir rayonu sayaçilen merkezinin gitken derslerinin ilgilerini çakırış orni ademsiz uçku hatırı kompüteri, foto aparatın tartıp yan telefon hem yan optimumbul aç kuçuk içi bolgan türlük gitken boyumdun 590 işkeni kabul kılgan. Hizmetçiler birbirler tızımlap köp terapilen alakalı şiş arkalık 361 boyumunu ilgisigi kaytırıp bergen.
1: Turpanda temperatura sijil örlep tomuz ısık avj aldı. Turpan şehirlik Uyghur tibabet doktorxanasının qum bilen davalash merkezidiki aptap qızıgan qumluq kişiler bilen lıq tolup adatın taşqırı qızıp bir yıl içidiki qaynam taşqılıq çömgen kütünüş dem ilişini sınaş pəslini kütüp aldı. Men alaydan tomuz küllerini tallap bu yerge kelip qum bilen davalashni sınadım. Bugün qumğa kömülüp kütünüşimnin 3-cü günü. Her kitim kumgu kömülü bulgandiyin kin, bütün bedenim yeniklep adettin taşkiri rahatlanıp kalemen. Guangxi'den gelgen sayahatçi Tang Hongji kum azgılıda memnun bulgan haldi yitip, gayri maddi medeniyet mirasları boyuca kütünüş dem ilişinin özgüce sihri küçünü çökmüş şekilde his kaldı. Turpanda kum bilen davalaş, özgüce rayon hastalığı ige tabi kütünüş dem ilişi ve davalaş usulü bulup, kütünüş asası uzak tarihi ige. Şu caydaki ammının tabiattan paydalanıp, pesilgi maslaşıp kütünüş dem ilişini tanışıdaki akıl parastının cevheri. 2014 yılı 11. ayda Uyghur tibabeti doğrugarlıkı kum bilen davalaş muvaffaqiyetlik alda 4. Türkümdeki devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türler tizimliki kirgizildi. Tomuz külleri kum bilen davalaşının altın mezgili. Hizmetçi Enver Rişt tonuşturup mundaq dedi. Yakından bu yan her kaysı caylardın kum bilen davalanışını sınap yıkışık gelgen sayahatçılar sicil köpeydi. Kum bilen davalaş merkezinin kündülük kütüveliş miktarı 500 adam kitimden eşip, kütünüş dem iliş kızgılıkı sicil yukarı kütürüldü. Yukarı temperaturluk otta kızıp ketken kum bilen davalaş rayonu da doktor sestralar bütün musabıda iş ornada turup, estaydıl növetçilik kılıp, kum bilen davalaşının bihater tertipli kanat yaydırılışıga bütün küç bilen kapalatlık kıldı. Doktor Celil İbrahim hizmettaşları bilen tohtumay seyyarı kesel körüp, çarılap tekşürüp, sayahatçılarının salametlik ehvalıga her vakit dikkat kılıp durdu. Sestra Orzgül Ekber penni umumlaştırış eskertmesini sevircalık bilen tepsili yakşı işlep, kumga kümülgücülerge kumga ilmi kümülüşünü kayt kayta tabılıdı. O mundaq dedi. Tonca kettim kümülgende aval tızının astını kümüp maslışını, ikinci kettimde bedenin yerimi gıçı, üçüncü kettimde bütün bedellik kümülüşünü sınapı yıkışını, bir kettim kümülgen vaqtının yerim saatten işip ketmeskini, çoğum tertiplik ilgiri sürüp bir kadar sınaşını əskertimiz. Tomuz ısıqta bütün memleketinin her kaysı caylardın ot yurtida kütünüp dem ilişinin dankını anlap gelgen sayahatçılar gayri maddi medeniyet mirası bolgan kum bilen davalaş maharetini çökmüsünaş bilen bilen sağlamlıkı erişip cismani ve ruhi cihetten azadileşti.
2: İh anı vatan. Siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyugatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'da ilan kılınan Abdunum Rayın derecelik parabilen teminleşki dair tuncu yerlik nizam doğrusu da toktulemiz. Yakında Şincan Uygur Abdunum Rayının şehir bazarlarını parabilen teminleş nizami, Abdunum Raylık 14. nöbetlik halk kurultayı daimi komitetinin 30. yığını da karab çıkıp makullandı. 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Bu Şincan ilan kılınan tuncu Abdunum Rayın derecelik parı bilen teminleş yerlik nizami. Nizam cem'i 7 bab, 48 madde bulup, umumi prensip pilallaş ve kuruş, parı bilen teminleşki kapalat kılış, par işiltiş mulazmeti, nazaret kılış baş kuruş, kanun cevapkarlıkı ve koşumçu prensipki bölüngen bulup, ammı köngülü bile vatkan turalguni parı bilen teminleş temperatürsi yukur bulmasık, eslehelani remont kılışta hukuk mesuliyet enik bulmasık, erz kılış hukukunu kogdaş tertipi bir kadar aslı buluş, temperatura ölçemgi yetmese, Hak kaytırış doğrusudaki talaş tartış katarlık ama aldıravatkan, kıynılavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan işlere dair meselelerge inkas kaytırıldı.
1: Ahallarının yatak öye, mihmanhanı öyünün ölçemge yetken temperatürisi 20 Celsius gradus buluş, tuncu kitim nizam şekilde aydınlaştırıldı. Bu, devlet boyunca ortak kullanıldığın 18 Celsius gradusluk ölçemden 2 Celsius gradus yukarı. Abdunum Raylık Turalgu ve Şehir Yezik Kuruluşu Nazareti, Şehir Başkuruş, Nazaret Kılıç Başkanımızın 2. derecelik tekşürüp tetkik kılgıcısı Vang'nin tonuşturup mındak dedi. Nizam, halkın nep yetküzüdüğün köptürlük mezmunlarını öz işçige algan. Ahallarını par bilen təminleşte ölçemge yetken temperatura ölçümü östürüldü. Temperaturunu ölçeş ölçem kaidisi bekitildi. Hakmı kaytırış ölçümü aydınlaştırıldı. Aylarga kırıp, Kilapanı remont kılış, asraş mesuliyeti tuncu kitim mehsul.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: 6kW 한 신정. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde aldınki 7 ayda Şinjan tömür yolu'da yük toşuş miktarının bultırkı okşaş mezgildek edin 3.9% aşkallığı doğrusu da sözler birimiz. Bu yılın aldınki 7 inip, ben grupı hizmetini oralaştırıp yolcuların tasadibi ehvallarını bir taraf kıldı. Kayarda poyu saklaymış, bir yolcu yan telefonunu elip Gülistan'dan sordu. Bu yolcunun poezgi çıkış uçurunun tefsili tekşürgenliyken Gülistan barımıqı bilen poez kütüş salının bir burcukunu körüstüp külüm sereb durup. O yerde poez saklan, poezin kozgılış vaxtını ötküzü vetmeslikke dikkat kılın. Beijing vaxtı boyca poezgi çıkın, Beijing vaxtı, dedi. Yolcunun sualıga cevap verip bolgan neyken Gülistan yana teşebbüskarlık bilen karşı terepke poezgi keçkip kılıştın saklanış üçün poezin kozgılış vaxtıgı yakşı karışını eskertti.
1: Gülistan bu yıl 39 yaşı kırgan bulup tömür yol sistemisi de hizmet kılvatkınıga 19 yıl bulay dedi. Köp yıllardan buyan o yolucularını öz tukkunada görüp, külümsirap her bir yolucuğa savırcalıq bilen mulazimet kılıp, yolucularının gəm endisini tügütüp, kıyınçılıkın hal kılışıgı yerden berdi. Köpçilik onu Ürümçü Vokzalı'da poreklap içilgan gül dep ataştı.
0: Bir kıtım. Dal seferge çıkışının yukarı pelle mezgili bulup, Ürümçü Vokzalı'da yolcular bir kadar köpeydi. Gülistan adetkigi okşaşla bilet tekşürüş eğizi de yolcularını tertiplik yitekleb bilet seliştürü atattı. Tuyuksız çıraydın alak zadilik çıkıp durduğun bir yolcu aldırıp tiyinip yüzgürüp gelip onunla yakşı mısınız? Ben ciddi iş bilen sırtkı mangan. Lekin baya bilet tekşürtken de biletini hata ilip koygallıkımla baykıdım. Bugün mangalmaydığım buldum. Hem de kanaklılar men dedi. Yolcunun nemi kılarını bilelmeyi kalgan halatını görüp Gülistan koludaki işini derhal koyup yolcunun keyfiyatını tenşlandırgaç poez bileti uçurunu tepsili tekşürdü. O yolcunun kendi gününün okşaş bir poez kıytiminin biletini seti valgalıkını ama bugünün bu poez kıytiminin kaldık biletinin setilip bulgalıkını eğer vaxtıda hel kılınmasa yolcunun

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlı uçula. Endi, Atunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağılıdımız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuca 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 16'den 32 Celsius gradus kuca. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 22'den 38 Celsius gradus kuca. Gulcu'da hava tutuk. Temperatura 22'den 37 Celsius gradus kuca. Bortlada hava bulutluk bulup kim tutuludu. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuca. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 26'dan 36 Celsius gradus kuca. Köytünde hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'dan 35 Celsius gradus kuca. Şihenzide hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuca. Sancı'da hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 36 Celsius gradus kuca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus kuca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 29'dan 43 Celsius gradus kuca. Korulda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 27'den 37 Celsius gradus kuca. Aksu'da azırak yağmur yağıp kin hava tutuldu. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradus kuca. Atışta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 30 Celsius gradus kuca. Kaşkar'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus kuca. Xotende hava bulut bulup kin tutuldu. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradus kuca. Ürümçi'de hava uçuk bulup kin bulutlanıldı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuca boludu. 3 bal şamal çıkıdı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakış yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu sahifimizde 3 parça haber diqqatingizda bo'ladi. Yaqında 12-ci Türkümdeki devlet teşkilleyen tibbi doğrularını merkezlik setveliş xeridar çıkış hücreti Şanghay'da ilan kılandı. Bu kıtımki tibbi doğrularını merkezlik setvelişka 65 xil doğru kırgızılgen bulup yukumlanışka, ösmüge, kan nöhçüsüge karıştırış, kan şekerini tövellitiş, kan besimini tövellitiş, kandaki yağını tövellitiş, rimatizm immuniteti, yallıq qaytırıp ağırıq toqtış qatarlıq sahalarda daim işiltildiğin doğrularını öz içige aladı.
1: Anla vatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
0: Bu yıl Qaramay şehri 71 milyon 643 400 yuan maliye meblağı acırtıp, yaşanğanda kütünüş mülazımeti sistemisi kuruluşunu kollab, köpxil tedbirlerini tən kullanıp, yaşanğanda kütünüş mülazımeti ıslahati ve tarakiyatını alğı sılcetti. Qaramay şehri maliye selinmesini zoraytış, türge ayırıp kapaletlendiriş tedbirlerini inçikleştiriş arqılıq, köp katlamlıq yaşanğanlar xalıq turmuşi kapalet sistemisini sicil mükemmelleştirip, çoğun yaşlıq amının turmuş, sağlamlıq, davalınış tanarxını haqiqi yenikiltip, yaşanğanlarını hörmətleş, yaşanğanlarının nəp yetküzü siyasetinin ünüm ıqtidarını dəlcayda koyup berip, yaşanğanlarga vapadar buluş, uruq tuqallarını söyüş, yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlarga yardan beriştek yaxşı cəmiyyət kayfiyatının şekillenişige törtkü boldi.
2: Anlap atqınala Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
0: Yakında Gucun nahiyesi akıl davalını sugurtisi kuruluşunu çoğunkurlaştırıp, davalını sugurtisi da çırayı tonutup, rastçot kılış mülazımetini umumyüzlük umumlaştırdı. Gucun nahiyelik Cungi doktorhanısı da ahallar tertiplik ücret tutup, hak tapşırış ve doktorhanıdan çıkış

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Van Hong bel asra selinçisi rastılla bel qoğdi alamdı degen məzmunda sözləp berimiz. Yakınki yıllardan bu yan her xil her yansa bel asra selinçisi, bel yülençki xislətlik əsvabi, uzun ultrasımı harmaydıgan yülünü selinçisi torusupsı da nahayda alqışqa erişdi. Nurgun məsulatlar orındıqı yülünüp turganda bel umrutqısını tirep durdu. Besimni yeni kıltıdı. Uzun ultırganda belni zahmilendirmeydu dep teşvik kılınıdı. Ondaqta bel asra selinçisinin zadı paydası var mı yok? O bolsıla hatırcam uzun ultırgıl bulamdı. Cevap şu ki muapıq bel yülünçki ultırış altını saklaşkı yerden berdi. Lekin o belni koqdaydıgan xislətli qural emez. Belni haqiqi zahmlendirdiğini köp hallarda selinçinin özü emez belki selinçiği taynıp devamlıq uzaq olduruş, aldığı inişiş, bel işçigi olduruşuş uzaqça müdirlimaslıqtın ibaret. Adamnın umrutuq törgü yan tarafdan qarğanda bir tal tüz tayaq emez. Belki tabi igilgen buludu. Boyun umrutuqsı bilen bel umrutuqsı aldığa yay şekilde kökrek umrutuqsı bilen toqız köz umrutuqsı kəyniga yay şekilde boludu. Bel umrutqısının bu xil aldığa fiziologiyalik igilişi bel umrutqısı aldığı pol tüyüp çıkış dep atılıdı. Bu igiliş nuqsan emez. Belki adam bedeninin normal tüzlüşüdür. O bedeninin besimini tarqaqlaştırıp tamponluğunu saklaşığı yerden berdi. Şundaqla bel dümbü muskulları pay umrutqa arlıq taksillerinin yükünü ortak üstüge ilişiği yerden berdi. Mesle şu yerdeki nurgun kişi oltırıp hizmet kılganda, yan telefon körgende, kompüter oynaganda, ihtiyarsız halda bedenini aldığı igiş, bel dümbüsünü igiş, das sönkini kaynigi yandırış, sağırısı orunduqnun içkirisi de oltırmaslıq, bel kısmı bilen orunduq yülençki arısı da boşluk geliş katarlıq birkaç hareket

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 20 müressah hizmet hanesi 600'den artık macaranı hal kıldı. Güçün nayesi altın buğday başkı müressahsi yarkın cevap kağızı tapşurdu diye mezmun diye kıtınladı bulundu. Yakında Güçün Nayelik Adliye İdarisi başlamcı bulup, altın buğday başkı müressahsi asası katlamını idare kılış yeni sistemisini berpa kılıp, bazı baylıkını bir tutaş pilallap, katlamğa türge ayrılgan, hastlıkı roşen, bütün rayını kaplagan halkı kolaylık müresses tepi korup, parıklık, markalaşkan, jigirme, özgeci müresses hizmet hanısını del caydı berpa kılıp, inçkileşken müresses arkalık, asasi katlam cemiyetini idare kılıçtan ahırkı uçunu canlandırıp, hakiki türde zidiyetlerini asasi katlamda hal kıldı. Bıh altıda tüketti.
0: İgilinişçe Güçün nahiyesi mevkani şehir yiza idare kılışının farklılık ihtiyacına koyup, ölçemleşken işik aldığı müresse hizmet hanısının 20'ni ilmi uğrulaştırıp, nahiye derecelik ülgü bulup yetekleş, yizi pazarlar universal bir tutaş pilallaş, kent, mehaller özgüce uzartıştın ibaret 3 derecelik müresse bazı torunu berpa kılgan. Asallık milletler toplaşıp ultraklaşkan yizi pazar bulu süpüdü bilen, Daçuan, Tatar yesi, asallık milletler müresse küçünü çoğunkur kizip, Xanye, Xiyangyang müresse hizmet hansı berpa kılıp, yezigliki çetildiğen koşunlar arasındaki maceralarını hal kılgan. Her kaysi yezi bazarlar universal müresse hizmet hansı tesis kılıp, yer obroti, iş hakkı, ziyan tölümü katarlık yezigliki çetildiğen köp yüz berdiğen maceralarını merkezlik bir taraf kılgan. Güçün bazırdaki her kaysı mahalle dikkatini öycay mülazımıdı, aile işleri, koşunlar katarlık şehir idare kılıçtaki ağırık noktalarga merkezleştirip, bahar yamğuri, çiğli, rong-rong, pişkadem şuji, pişkadem bencan, yıkın koşunu katarlık amı yakşı baha bergen, katlı sınaklardan öteleydiğen bir türkü mahalle müresse markalarını yitildirgen. Nahya derecelik yadroluk baza, altın buğday başkı müressesi, Hizmet hanısı bütün nahiyenin müresse baylıqını bir tutaş pilalap, ülgü körüstüş, təsir körüstüş rolunu cari kıldırıp, bir yazıda bir özgücülük, bir mahallede bir markı buluştak, asası katlan müresse yeni endisini şekillendirgen.
1: Güçün nayesi kanun yürgüzüş kadırı sakçıları, sotçılar, halk sakçıları, daire başkurguçları, peşkeden partiye azaları, sahe kabulları katarlık güçlerini biriktirip, kesipleşken, yerlikleşken müresse koşunu berpa kıldı. Dava müressesi, erziyet müressesi, sakçı müressesi, bin tüen bilen yerlik birleşip müresse kılışını çoğunkur yuguruş arkalık, kanun yürgüzüş boyunca muayyelleştiriş, dilo arkalık kanunu çüşendiriş, ızkoğulap kaydı ziyaret kılış katarlı tedbirlerini yürüyüşleştirip, zidiyet macralarını el kılışının süpüti, ünümünü zor derecede östürdü. Addi macralarını nek meydanını müresse kılıp, adetki macralarını çeklik vakit işçide müresse kılıp, çigiş macralarını birleşip müresse kılıp, zidiyet macralarını baldur baykaş, baldur aralışış, baldur tügütçini işe aşırıp, en zor çekte zidiyetini yukarıya tapşırış, davanın köpüyüşünü azaytti. Nöbette, jigirme işk aldı müresse hizmet hanesi amma arasıda yıldız tartıp, maceralığa bivasti yüzlünüp, türlük zidiyet maceradın cemi 600'den köprekni muvaffakiyetlik hal kıldı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Toqsu noyalik Gung'an idorasi bir qonunsiz ovlash delosini muvaffaqiyatli taqiqlab fosh qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Toqsu noyalik Gung'an idorasi ekologiya bo'yicha birlashma vazifa ijro qilish saqchi ishlari xizmat punktining chorlash qo'g'dash mexanizmiga tayinib bir qonunsiz ovlash delosini muvaffaqiyatli taqiqlab fosh qilib, jinoyat gumondorining ikkini qo'lga tushirib, yovvoyi hayvonlar bilan qonunsiz ta'minlash setish uvisidan birini bechit qildi.
2: 6 ayning 5-ida xalq saqchilari, saqchi yordamchilari dalada charlayotgan mezgilda ba'zilarining qo'liga kuchlik nurli qo'lchiroq ilib, cho'llikda qonunsiz ovlayotganligini bayqadi. Yipuchini egilgandan keyin xalq saqchilari darhol yipuchi bo'yicha iz qo'g'lab, cho'nqir qezib, taltuks tekshirib, mukammal bo'lgan qonunsiz ovlash, setivilish, savdo qilish jinoyat zanjirini qatlama-qatlam echib tashladi.
1: Tekşürüş arkalık cinayet kumandarı meyikis dövlet koğdaydıgan. Üçki ige hayvan çoğun kulaklık kırpını köpkütüm kanunsuz tutup, andın tiriklerini Toqsu nahiyesindeki malum kütünü sarıyının başkurgusu R2'ske setip bergeldeki iniklandı. R2'ks çoğun kulaklık kırpının kini nemlikini yok tutup, bedenini kuvvetleydi o digen ilmi delillenmegen riski karıgulacı işinip, uzak müddet tirik, Çoğun kulaklık kırpını köp miktarda seti verip, öz meyleçe soyup, kan ilip, çoğun kulaklık kırpının kenini kütünüş doğrusu kılıp, orap kaçılap, heridar celip kılgan. Nep iliş üçün,

0: U doruq ham materialının keliş mənbəsi və tərkibini qəstən yoşurub, saxtı reçiplağı taynıb ammını xata yönülüşki yetəkləb, qanunsuz payda alğan. Barlıq cinayet paketlerini ilgiligen dinkin saxçı tərəb mərkəzlik tor yığış hərəkətini tezdin qanat yaydırıb, nəx meydanda oğlunub öltürülgən töt çoğun kulaklık kırpını tək şürüb, kolgu çürüb, 16 trik çoğun kulaklık kırpını muhabbetlik kutquzdi. Arkadan merkezlik ayırıp bekiş arkalık 16 çoğun kulaklık kırpının beden alametleri dalada koyup bir iş ölçümüge yetken de halk sakçıları muhafık dalada yaşaş muhitini tallab ulanın hemmesini çöllükteki yurtuğu koyup bedi. İki cinayet kumandarının ıkrar kılışça bu yılın 5'den buyan cemi 37 çoğun kulaklık kırpını kanunsuz oğlap öldürüp kanunsuz 8 milyonun artık paydığı erişken. Növbette bu dilo yanımı işkirlep tahkiklenmekte.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Hürmetlik Radyo Anlılık Uçula. Emdi, Atılım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 22'den 34 Celsius garaz uçuya, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 16'den 32 Celsius garaz uçuya. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 22'den 38 Celsius garaz uçuya. Gulcu'da hava tutuk. Temperatura 22'den 37 Celsius garaz kuşa. Bortla'da hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 35 Celsius garaz kuşa. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 26'den 36 Celsius garaz kuşa. Köytünde hava bulutluk bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 35 Celsius garaz kuşa. Şehanzide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius garaz kuşa. Sancı'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 36 Celsius garaz kuşa. Kumul'da hava uçuk, temperatura 21'den 36 Celsius garaz kuşa. Turpan'da hava uçuk, temperatura 29'den 43 Celsius garaz kuşa. Korlu'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 27'den 37 Celsius garaz kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 24'den 32 Celsius garaz kuşa. Atış'ta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 30 Celsius garaz kuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 31 Celsius garaz kuşa. Xotan'da

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziye stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çişbeduk. Tehmi köp mezbunlarını slow shooting terminallarını düşürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radyo anlıkçı. Yakın yıllardan bu yana Sancı şehri Yezi kentlerini umumüzlü güllendiriş terakkiyat nişanını közləb, Yezi kollektif iqtisadını

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakında Ningbo Şehirlik Yezgilik Pallar Akademiyası talap yetiştirgen Mo Xiao Bey yürüyüşlük Bey Bey kabısı Kuça Şehirde tonji pişip yığılış mezgilini kutu aldı. Kuça Şehirinin Çimen Bazırdaki Çi Xiao Men Terikçilik Basıda tekşi özken süpetlik Mo Xiao Bey Bey Bey kabısının pilekleri Şucay'ın özgeçi terikçilik haritsiga yeni bir yarkın tüs koştu.
2: Mo Xiao Bey Baby Kausi Ningbo Şehirlik Yezigilik Pallar Akademiyası köp grupluk kaus sortini yetiştiriş grupsidan tanlap çıkan sort. Kuchada sort kirgizip östürilgenden buyan şu jayning yeterlik yoruqluq, issiqlik baylıq bilen keçe kündüzünün görünerlik temperatura farqi, meyve krahmali, polisahari tem, karotin türedeki maddalar qatarlıq ozuqluq maddalarının miqdarını muqim aşırıplı kalmay yana, sortini buluq özüş, naçar şaraitka taqabil turuşçallıqı güçlük buluş tek artıqçılıklarga iyi kıldı. Onun üstüge bu jayning kilimati kurgaq, keselik ve haşarat ziyini 101 xavpi tüven bolgaçka, sort bilen terikçilik muhiti da nahaydi yukri maslişçallıq namayan boldi.
1: Ningbo Şehirlik Yezgilik Pallar Akademiyası'nın kandidat tədqiqatçısı Ningbo'dan Şinjan'a yardan beriş kelgen xas vekil Sun Huy mundaq dedi. Biz 2024 yılda başlayıp kuchada oxşaş bolmagan türdeki oxşaş bolmagan gruplangan kavunu sınaq kılıp teriduk. 2 yıl sınaq tariqisida teriş ve seleştiriş arqılıq biz bazarının itiraf kılış derecesi bir kadar yuqur bolgan bey-bey tipideki kavunu kengaytip terişini talıduk. Nöbette 120 yerge orlaştırıp sınaq tariqisida teriduk. Bu Mo Xiao Bey'nin danısının iğirliği 500 gram bulup bir tipige 5'ten 8 geçe kavu düşüdü. Mo 500 soli 2000 kilogram giydiydi. Dihkalar terikçilik teknikisinin ilgilgen ehvalda nait yakış paydı girişeleydi.
2: Bu yıl Mo Xiao Bey tuncu qitim Çimen Bazırdaki Çi Xiao Men terikçilik bazısı 3 östan yazısıda kölemleştirip sınaq tariqisi de terildi. Umumi kölümü 120 moğı yetti. Nöbette arka-arkıdan yığıviliş mezgeliğe kirdi. Terikçilik halkısı da şu jaydaki terikçilik aileri örüklük bakı kiriştirip teriş endisini yanılık yardıp kullanıp orman boşluğunu yukarı ünümlük etip bir jaydan koş hosul eliş, süpetini östürüp ünümlü aşırışını işe aşırdı. Setiş terminali tor ve tor sırtı da hem türtkü buluş arkalık yazı ilgilik mesulatlarını sırtkı setiş zincir yolunu ravallaştırıp bu ala süpetlik özgüce yazı ilgilik mesulatının etizden tekimi ken bazarga bivastı yetküzülüşüge hakiki türtkü boldi.
1: Şinjan Çi Xiao Men baş kuruştun meslet beriş mülazmet çektik şirketin ticaret baş nazaretçisi Li Shoping mundaq dedi. Bu Mo Xiao Bey Baby Cubs'ni bizning Ningbo Xinjiang yordam berish qo'mondonlik shtabimiz Ningbo Yezigilik Pallar Akademiyasi bilan birlashib, eng yangi tadqiq qilib ochgan yangi sort bo'lib, korxonamiz ham

0: qarılış makallaş turup sınak kılıp teyirgan. Bu yıl biz 60 mu yerge teyirdik. Bazardaki adetteki kabuk siliştirganda Moşa Bey'nin təmi yeşlik, sırtkı körünüşümü yakşı. Kengi kademde biz tor ve tor sırtı arkalık setiş yollarını kengaytıp, yerlik özgeçi yezgilik mesutatlarını teyirgin çoğun bazarga yüzlendirişki küş koşimiz.
1: Kucha şehri 3 Östan yazdığı Toğçı kentirki teyirgçilik ailesi Cahiley Mundahtırı. Bu yıl dostumun tanıştırışı bilen men örüklükte Moşao Bey sortunu östürdüm. Östürgenin kiyin perviş kılış mu, oğutlaş soğurışının münayeti asan işgellikini yaz kıldım. Bu yıl her mu yerinin usulü 1,5 tonla etrafı da boldu. Hazır bazarda 1 kilogramının bahası 2 yuan. Bundak bulğanda 1 mu yerdin 3,000 yuan kırım kılalayman. Örüklükten bu yıl 1 mu yerdin 3,000 yuan kırım kıldım. Kiriştirip terisa yaxşı pul tapqılı boladıken, men keler yili yana kiriştirip teriş kölümünü kengaytıp, köprak pul tepişini oylavatı men.
0: Şunun bilen bilen, Kucha şehri Şinjanğa yardım beriş texniki kolektifi bilen birleşip, köp kıl tipteki kabıl sortini yetiştirip, gruplap, siliştirip, sınak kılıp terişini mas kademle kanat yaydırıp, öz ehvali, osoli, naçar şaraytkı taqabılçalıq qatarlı körsatküşlerini çördep, universal bahalab, öz cayğı maskeledigan əla süpətlik uruq plazmasını sicil tallıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bircan.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo amukçula. Bortala Moğol Oblasti Moğol Milleti Keşçiliki Türü Gayri Maddi Medeniyet Mirası'nın Vekillik Varisi Oyun Cırgıl Keşçilik Hünür Arkalık Koşullarını Kırımını Köpeytip Beyiş Kıytaklap Bir Yığına Bir Yiptin En Güzel Aile İstilini Keşçilap Çıktı. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri Sahipimizde Oyun Cırgıl'ın Açısınlarını Yiteklap Çiver Kulu Bilen Güzel Turmuşka Ait Hikayelerini Keşçilap Çıkalık Doğrusu da Sözlap Birimiz.
2: Arşan Nahiyasi Ayalları Milli Hüner Sanat Hemkarlık Kooperatifida yakında aldıraş menzire barlık geldi. Altı keştici ayal maşinada meşgulat kılıp toy mürasimi kiyimini zakaz talonini ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyun cırgıl ekskursiye kılgıl gelgen sayacilerge Moğol milleti keştikçilikinin tarihi ve medeniyet mänisini toxtamayı çöndürdü. 2009 yılı Oyun Cırgıl Arşan Nahiyelik Ayalları Birleşmesi'nin yardımı da keştikçilik dokununu nahiye bazırı köçürdü hem de kooperatif kurdu. Köp yılladın buyan o etraptaki her millet ayallarga keştikçilik hünürü boyunca haksız terbiyeleş kursu edip cem'i yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyun Cırgıl mundaktıdı. Aldırış mezgilde 10 netçe adam işleydi. Onlarının şakı 3000 yuandan 5000 yuan gece. İrim işlerimini çünüdü ve kollaydı.
1: Kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde meblağ kemçiliydi. Oyun cırgılının eri, sercap, eğir yükünü üntünsiz zimsiz aldı. Sercap mundak dedi. Ben küreklik elevator ve mullakçı maşını heydep aylap tağdı işleymen. Bazı öyge kaytıp kilelmeymen. Pul alğan aman ayalımı beyirmen, onun hizmetini kollaymen.
2: Köp yıldın buyan oyun cırgıl ailesidikler yine teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimisige ilip, kiçkidin tartıp ata anısıdın ayrılıp kalgan ciyanını köngül koyup yıkıp çoğun kılıp, öylük ocaklık kılıp, iyilik tiklişige yar yölek boldi. Oyun cırgıl bilen erinin öz ara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile stili etrafıdaki kişilerge üntünsiz təsir görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mundaktıdı.
1: Anam gayri maddi medeniyet miras keşişçilik de çantırıp milli kol hünerge için kalbilen varıslık kıldı. Dadam üntünsiz əcir sındırıp anamın işlerini bütün küçü bilen kolludu. Şikisi minin en yakşı ülgem. Minamı kelgüste ata anamı okçaş, cemiyetke, yurtumga tövbe koşuduğun ehmiyet kişilerin kılgın ba.
2: Bu yıl 5. ayda Oyun Cırgıl ailesi Abdunum rayon boyunca 2026 yıllık en güzel aile şerbiye erişti. Oyun Cırgıl mundaq dedi. Öz ara hürmetlep, öz ara köynüş, çoğunlarga vapadar bulup, uruk tukallarga köynüş, Medeniyetini uluğulab mağarıp ahmiyet biriş, mesuliyetini zimisige elip, toluq ada kılıştın ibaret aile istili, aile terbiyesige izcil varislik kılıp kelduk. Bunun dinkiyin, davamlıq ailemini yakşı qoğdab, esil aile istiliğe yakşı varislik kılımen. Yine teyhimu köp

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Alavatkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısı. Emdi Abdum Rayımız 16 şehrinin avar aydın məlumatı aldınız. Ürümcü dava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 22 Celsius gradustun 34 Celsius gradus kıca. Altay dava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 16 Celsius gradustun 32 Celsius gradus kıca. Çöcek dava bulutluk temperatura 22 Celsius gradustun 38 Celsius gradus kıca. Golcu dava tutuk temperatura 22 Celsius gradustun 37 Celsius gradus kıca. Bortla dava bulutluk bulut kin tutuludu. Temperatura 21 Celsius gradustun 35 Celsius gradus kıca. Karmay dava bulutluk temperatura 26 Celsius gradustun 36 Celsius gradus kıca. Köytünde hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 21 Celsius gradustun 35 Celsius gradus kıca. Şehanızda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 20 Celsius gradustun 35 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 23 Celsius gradustun 36 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 21 Celsius gradustun 36 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 29 Celsius gradustun 43 Celsius gradus kıca. Korulda hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 27 Celsius gradustun 37 Celsius gradus kıca. Aksu'da azırak yağmur yağıp kin hava tutuludu. Temperatura 24 Celsius gradustun 32 Celsius gradus kıca. Altışta azırak yağmur yağdı. Temperatura 22 Celsius gradustun 30 Celsius gradus kıca. Kaşkayda azırak yağmur yağdı. Temperatura 20 Celsius gradustun

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 10. günü, Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayınız. Ben Bahtiyar Turgay.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmunu tövendikçe. Suni akıl bilen yasamıçılıkının çoğunkur yoğurluşu ilgiri sürülüp, yoğur süpatlik tereqiyatka kuvvet koşuldu. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş. Jilin'nin Çangçün, Şiki Moğol'nun İngan Aymıqı, Ügünüş tərbiyeni çoğunkur kanat yaydırıp, Puralanın etrafıdaki işlani hakiki yakşı kıldı. Pul muamile yeni süpatlik işlep çıkırış kuşlarının ulunu müstehkemledi. Delcayda temi tüp soğuruş yeni kuvvetini ravajlandırdı. Tayfun Borni, Ak Delfin ilgiri kiyim bulup, Zhejiang'nın Yuhuan ve Liçang'dan kuruqluğu çıktı. Alaqadar rayonla bexatarlik müdafiye liniyesini bütün küçü bilen müstehkemledi. 7. ayda devletimizin ahalıla istimal baha körsatkücü oxşaş mezgildikidin 0.10-5% örüldü. Bu yıl aldınki 7 ayda devletimizin rayon taşkı sodası muqim açtı. İran Parlamenti Devlet Xavfsizliki Komiteti Hormuz Boğazı Bexatarlıki programmasını tasdiqladı. Hürmetlik radyanlıqıcılar, tövendide yaqıtanla xabarlarımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdiyev.
0: Jongo'nun Efopiyaga yordam berdigan mutaxassislar guruhidagi mutaxassislar Efopiyadagi kentlarga berib, Jongo'nun namratlarni azaytish tajribalarini shu joyning amaliyoti bilan chuqur birlashtirib, dehqonlarni urug', o'g'it, chorva, uy qushlari, yezi egilik mashinalari va uskunlar bilan ta'minlash orqali Jongo'nun yuqori hosillik terixchilik, sog'lom boqmichilik, suv tejab sug'urish qatorliq texnikalarini kengaytirib, amaliy harakati orqali shu joyning namratlikni azaytish amaliyotiga yordam berdi.
1: Yaponiyaning moliya vaziri Katayama Satsuki yaqinda Yaponiya bilan Amerikaning tashqi pervod bozorga birlashib aralashganligini jazmlashtirdi. Bu 2011-yilda Yaponiyada qattiq yer tavrigandan keyin ikki taraf pervod bozorga birlashib aralashgandan buyon Yaponiya bilan Amerikaning 15 yildan keyin yana bir qatim birlashib aralashishi. Yaponiya Amerikaga tayinib Yaponiya yenni quzalamdi.
0: Braziliya saylamining yaqinlashishiga ergashib, vizani cho'ridigan bir maydon diplomatiya to'qinishi Amerikaning Latin Amerikasi davlatlarining saylamiga aralashishidagi ko'ni o'yinini yana bir qatim sahnaga chiqardi. Hurmatli radio tinglovchilar, tuvanda deqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Efiopiya Oromiya ştati Godino kentinin ahalisi TJ Gota toxu katıgı yenide turup minnettarlık hissiyatı bilen mundaq dedi. 20 yıldın köprek vaxtın buyan ailemizde kalıqutunu toxu katıgı köpeydi. Yeni sortluk köktatlardan işkikatim osul aldık. Yağaş öylerini mu yanılıdık. Jongoluk mutakasiler bizge yakşı turmuş keçürüşünü kol mu kolu ögetti. Paytaxt Addis Abebaga avtomobil bilen 2 saat mu kelmeydigan Godino kenti kündilik otturç kirimi 0.15 Amerika dollarga yetmeydigan en tayin namrat kent. 2025 yılı 5. ayının ahırda Jongo Efopiya yezgilik hemkarlığı namratlarını azaytış ülke körüstüş kentinin tuncu türkimdeki sınaq türü bu yerde resmi başlandı. Jongo'nun Efiopiya'ya yardım berdiğin 4. kararlık Ali Yezgilik Mutakassisler Grupsidiki 8 Yezgilik Mutakassisi kentlerge berip, Jongo'nun namaratlarını azaytış tecrübelerini Shojay'nın emeliyeti bilen çoğunkur birleştirip, dekallarını uruk, oğut, çarva, öy kuşları, yezgilik maşinleri ve üskünleri bilen teminleş arkalık, Jongo'nun yokur husulluk, terikçilik, sağlam

Hürmetlik radyo anıqıçıla. Brazilya sayılımının yıkılışıga ägişip, vezini çör digen bir meydan diplomatiya tokunuşi, Amerikanın Latin Amerikası devletlerinin sayılımıga aralışıda konu oyununu yeni bir kıtım sahnege çıkardı. Amerika Devlet İşler Mahkemesi'nin iki emeldarı əsildə 7 ayının ahiri Brazilya'da ziyarette bulmakçı bulup, bunu söz erkilliği, dini erkillik ve saylam adıllıkı Katarlık karalmalarını muzakere kılış için davalgan bolsa mı? Brazilya hükümeti tarafından ret kılıngan. Brazilya yukarı katlam emeldarının aşkarlışça, Amerika emeldarının bu kıtımkı seferinin hakiki məksidi Brazilya saylamıdın gumallanğıçılar bilen körüşüp, Brazilya elektronluk bilet taşlar sistemisinin şençlikliğini kemsitidigan doklat çıkırıp, saylam neticesinin gumallanışka yoşurun imkaniyet kaldırışken. Brazilya zontuğu Lula gepni uçuk kılıp, bu işkeylen Brazilya'ya evetilip Brazilya'nın saylamıga arlaşmakçı dedi. Amerika mıkkı üssüp uyalgındın gazaplendi. 8 ayının 4 günü Amerika hükümeti Brazilya'nın Amerika'da turuşluk baş elçisinin vizesini emelden kaldırganlığını çakardı. Brazilya hükümeti derhal bayanat ilan kılıp, Amerika'nın kararı ayrım işemez, belki Brazilya'ya kartılgan düşmanlaşış tedbirini kasten keskinleştirişinin bir kısmı dedi. Yakın mezgildeki vakalarını birleştirip karganda, Brazilya'nın inkası ancı tasadibi emez. Bu qatımqı saylamğı aralışış üçün Amerika allıq açan köp tərəbdən tən tutuş qaldı. Amerika rəhbərləri köp qatım siyasi özgürüşünü pilallaş səbəbidin cinayeti bekitilgən Brazdiyanın sabıq zontuğu Bolsonaro üçün Brazdiya ədliyə orqallarına onu sotlaşını toxtutuşqa besim işlətməkçi boldı. Amerika Suudi Vəkili İşxanısı 7 ayının otururlarda nəçimin xil Brazdiya tovarlardan tamojni becini qoşub aldıqallığını cakarladı. Brazdiyanın diplomatiya ministeri alaqdar tədbirlərinin qılçı orulluq səbəbi yox, həm də roşən siyasi muddası bar dedi. Brazdiyanın aşkarlışıca və taratqullarının xəbirgi qarğanda, rət qılınğan heliqi işki Amerika əməldari əsildə yenə 10 qonat zontun namzatı. Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro bilen görüşmekçi bolgan. Emeliyette Brazilya'nın doşkelgini Amerika'nın Latin Amerika'sida yeni Monroizmni umumüzlük yol koyganlıkının ıxcam görünüşü. Boltur 12. ayda Amerika hükümeti yeni nuskadaki devlet xaupsligi strategisi dokulatını ilan kılıp,

Hürmetlik radyo anıcıyla yakışımızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımızın yaxdırıb anlaşılmanı ümit kılımız, mən Pərhad Ömer. Qadirli dostlar, bugünkü programımızın Bağdaş Tağları namla maqşı bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anıcıra. Alavat kadınlar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnisi programısı. Programımızda her millet halkının nadir nağış müzikleri huzuruna da buluvatıdır. Davamlı qisli köylerimiz huzuruna olsunumuz. Hem de köylü aramına da buluduğunu Reyhan namlıq nağışı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, nakşa köngül ızhari, kalipten kalipki ilingan yol. Yıkımlıq nakşı muzikilerimiz bilen kalbınlarga yol ilip, vücudunlarga huzur beyğişleş istigide sanat sahnesi programımızna başladık. Programımızdan ortak zok algayımız, men Riya Sadji Hamide kıyım. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Yanındı Men namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız, qinamsa Bahar Ağaysile.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi. Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
1: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
0: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sayfımızda Şincan'ın Tunca Abdunum rayon derecelik parbilen təminləş yerlik nizamını ilan kılgalıqı doğrusu toxtalımız.
0: Yüksülü vatkan Şincan sayfımızda aldınki 7 ayda Şincan tömür yolu da yük toşuş miktarının bulturku okşaş məzgildekidin 3.9% aşkallıqı doğrusu da sözləp birimiz.
1: Yarqın isim sayfimizda Ürümçi vokzalıda poreklap içilgan gül, Gülistan Cuvas Bekni tonuşturumuz.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şritin abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı boludu. Şincan'daki yenilikler. Tağlıq rayon hava rayının köp özgürüş alaylıkı qarıta narat sayahat mənzir rayonu hava uçuk küllürümü, yamğurluq küllürümü toluq təyirli qırış mülazimetini yolga qoydu. 7 ayının 29-cu günüdün başlap mənzir rayonu içindeki boşluq otluqı, dərya varısı otluqıdaki 6 nuqtada hər kini yeni tavuz təyirlinib, yuqır temperaturluq məzgildə sayahatçiləgi haqsız tarqıtıp berildi. Yağmur yağqanda xizmetçiler sayacılığa haksız yağmurluk kiyim tarqıtıp bədi, hazırgıçı cəmi 5830-ı tarqıtıldı. Çonqırlap asta sayahat qilish hazırgı qızıq nuqtluq istirahat şəkli bulup barğansır köp sayacı, yaylağı kilip aptap sınıp aramayla bir qitimlik aramayla kütünüş sayahati qilishki başladı. Sayahatçıların ihtiyacına asasen bu yıl Mənzir rayonunda yeniden cemi 388 şipan köpeytilip sayahat liniyasını tekşi uğurlaştırıldı. Sayahatçılar cabduklarını edip alınması mı? Mənzir işçi de yakın etrafta putkolunu sunuva alaydı. Mənzir rayonu yine sayahatçılarını çaklık uğrunduk, bovakla harvesi, asa, günlük katarlıklarını haksız icare gibi bir iş mülazimeti bilen təmirledi. 7 ayda cemi 44 qitim haqsız icarə veriş mülazimeti bilen təminləb sayahatçıların Mənzir rayonunda texmi qolay səyli sayahat qilishiga yardım bədi. Narat sayahat Mənzir rayonunun xalqı qolaylıq mülazimeti yine yitken nərslərini ilgisigi tapşırıp verişini öz işçiga alıdı. 8 ayının 5 günü saat 19 etrafında Mənzir rayonunun hizmetçileri məlum bir sayahatçının səylik qılıbatqanda ehtiyatsızlıktan yan telefonunu yittirip koyğanlığı toğrusudaki yardım tələb qılış telefonunu qobul qıldı. Hizmetçiler alayitən avtomobil haydab narat bazarıdaki mehman sarayı verip sayahatçını elib Mənzir rayonuna qaytıp izledi. Yakın etraftaki hizmetçiler mu yardımge kelip 20 minutki kalmayla otlaqtın yan telefonunu tapdı. Andan sayahatçını yana mihman sarayı əkilip koydu. 7 aydala Mənzir rayonu sayahatçılar merkezinin gitken nərslərinin ilgilerini çakırış orni ademsiz uçku hatırı kompüteri, foto aparatın tartıp yan telefon, əmyan, optimobil açıqçıqı çıbolgan türlük gitken boyumdan 590 işkini qobul qılgan. Xizmetçiler bir-birilip tızımlap köp tərəpilən alaqılış iş arqılıq 361 boyumni igisigi qaytırıp bəgən.
1: Turpanda temperatura sıcıl örülüp tomuz ısıq əvcaldı.

0: 260 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqtit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurdu, sağlam ozuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Siz oğlaş dilosunu muvaffakiyetlik tahkikle paş kıldı degen mezmunda sözlep birimiz. Yakında Toksu Nayelik Kongan İdarisi Ekologiya Boyunca Birleşme Vazifi İcra Kılış Sakçı İşleri Hizmet Punktu'nun çarlaş koğdaş mekanizmini tayinip bir kanunsuz oğlaş dilosunu muvaffakiyetlik tahkikle paş kılıp cinayet kumandarının ikkini kolu düşürüp yavayı hayvallar bilen kanunsuz təminle setiş uvusudun birini beçit kıldı.
1: 6 ayının 5'de xalq saqçıları, saqçı yardımcıları dalıda çarlavatqan mezgilde bazılarının koluğa küçlük nurlu kolcırağı elip çöllükte kanunsuz ovlavatqalıqını baygıdı. Yipuççını igilgenden kin xalq saqçıları dərhal yipuççı boyuca ız qoğlap, çoğunqır qezip təltüks təkşürüp, mükemmel bolğan kanunsuz ovlaş, setiviliş, soğudıqlış cinayet zancirini katlamı katlam içip taşladı.
0: Tekşürüş arkalık cinayet kumandarı meyikis devlet koğdaydıgan. Üçki ige hayvan çoğun kulaklık kırpını köpkütüm kanunsuz tutup anın tiriklerini Toksu nahiyesindeki malum kütünüz sarıyının başkurgusu R2'ske setip bergeldeki iniklandı. R2's çoğun kulaklık kırpının kini nemlikini yok tutup bedenini kuvvetleydi o digen ilmi delillenmegen riski karıgulacı işinip uzak müddet tirik Çoğun kulaklık kırpını köp miktarda seti verip, öz meyleci soyup, kan ilip, çoğun kulaklık kırpının kenini kütünüş doğrusu kılıp, orap kaçılıp, heridar celip kılgan. Nep iliş üçün o doğru ham materyalının kiliş menbesi ve terkibini kasten yoşurup, sahtı resiplağı taynıp, amını hata yönülüşki yitekleb, kanunsuz payda algan. Barlık cinayet paketlerini ilgilendiğin ki sakçı terep merkezlik tor yığış hareketini tezden kanat yaydırıp nek meydanda oğlunup öltürülgen tötçon kulaklık kırpını tek şürüp kolgu çürüp 16 trik çon kulaklık kırpını muhabbetlik kutkızdı. Arkadan merkezlik ayrıp bekiş arkalık 16 çon kulaklık kırpının beden alametleri dalıda koyup bir iş ölçümüge yetkende halk sakçıları muhafık dalıda yaşaş muhitini tallap ulanın hemmesini çöllükteki yurtuğu koyup verdi. İki cinayet kumandarının ıkrar kılışça bu yılın 5'den bu yan cemi 37 çon kulaklık kırpını kanunsuz oğlap öldürüp kanunsuz 8 milyonun artık paydığı erişken. Növbette bu dilo yanımı işkirlep tahkiklenmekte.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

16'dan 32 Selsiye garaz kuşa. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 22'den 38 Selsiye garaz kuşa. Gülcüde hava tutuk. Temperatura 22'den 37 Selsiye garaz kuşa. Bortlada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 35 Selsiye garaz kuşa. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 26'den 36 Selsiye garaz kuşa. Köytünde hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 35 Selsiye garaz kuşa. Şehanzide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Selsiye garaz kuşa. Sancıda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 36 Selsiye garaz kuşa. Kumulda hava uçuk. Temperatura 21'den 36 Selsiye garaz kuşa. Turpanda hava uçuk. Temperatura 29'dan 43 Selsiye garaz kuşa. Korlu'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 27'den 37 Selsiye garaz kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 24'den 32 Selsiye garaz kuşa. Atışta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 30 Selsiye garaz kuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 31 Selsiye garaz kuşa. Xotan'da hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 24'den 32 Selsiye garaz kuşa. Ürümçi'de hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 22'den 34 Selsiye garaz kuşu buludu. 3 bal şamal çıkıdı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziye stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çişbeduk. Tehmi köp mezbunlarını slow shooting terminallarını düşürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: radyo anlıkçına. Yakın yıllardan bu yana Sancı şehri Yezi kentlerini umumüzlü güllendiriş terakiyat nişanını közləb, Yezi kollektif ıqtisadını terakki kıldırış zora içini yadroluq tutku kılıp, bekar turgan mülkünü canlandırış, özgeçi teyrikçilik, bakmıçılıkını çoğunqor yıltız tart kuzuş. Yezi ilgiliki mədiniyet sayahatının yuqırılışın küçəyitiş qatarlıq köpkül tədbirlər arqılıq, Yezi kent terakiyatının işki hərketlendirgüç küçünü sicil urğutup, kent kollektif ıqtisadının süptünü öztürüp, ünümünü aşırıp, amının kirimini aşırıp deyişiğe hakiki kapalatlık kıldı. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerine nezarı sahipimizde Sancı şehrinin kent dereceli kollektif ıqtisadın kandak zor aytkalıq hakkı sözler birimiz.
1: Sancı şehrinin Sengon Bazırı Ergun kenti mevkani öz yerinin baylıq evzellikini yuquyup, köpkül tedbirini tan kullanıp, kirimini aşırış yollarını kengaytıp, kent kollektif ıqtisadının muqim eşini işe aşırdı. Özgeçe terikçilik kəsbi cahitde kent ala süpetlik meyvi kökta terikçilik kəsbini yetiştirip, yerlik özgeçe yeza iyilik məsulatları markasını yarattı. Kent ahalisi Liu Fan'an başqır vatkan 35 mu ala süpetlik şapdulluqdın ala sort, ala süpetki tayınıp yukarı husul aldı. Mu 5-i yıllık kirimi 15 min yöngi yetti.
0: Sancı şehir ahalisi Tın Tiyelin Mundaq dedi, onun şaptolları şirinlik, naid tatlıq, həm naid ərzan. Bazısı muhafıq, öydüklərinin titip yıqış üçün azıraq sitib aldım. Kiyin pişar pənd tapışqanda, yəni kilimən.
1: Şaptolçı Liu Fan'an mundaq dedi, bu yıl şaptoldan molosul elib, iç-içimdən xuşal buldum. Kələr yili sortni yaxşılaş salmıqını davamlıq zoraytıb, nacar sortlanın həmisini yaxşı olab, yaxşı sortqa aylandırmən.
0: Ergun kenti özgeçe teyrikçilikte köp noktudun önüm hasılık kılıçbilen bile yezgilik medeniyet sayat yoğurma terakiyatının musabıkıda yolu üstü de çoğunkur izlenip şaptolluk, şenca beği, üzme beği, üzüm zarlıktan ibaret tört çoğun özgeçe kesipler bağıtısının noktuluk berpa kıldı. Kent yana Fujian, Chuanzhou'nun Şincan'ı yardan beriş mevlugiyi tayinip bekar turgan öylerini özgertip canlandırıp şaraitki karap iş görüp Çün Guangli Universal Gevdisi Əmən bilən dağlaş kiçik hoylisi. Özgeç ailevi mihmanxana, dalılı konuş bazı qatarlıq mədiniyet sayadı sağlamlıq bu iç kütünüş törlərini bərpa qıldı. Çünün bilən bilə kent tarixi sarıyı, Jinjiang təcrübi sarıyı, Cənubi Fujian özgeç səhnisini öz içi alğan işki saray bir səhni mədiniyet sayadı yadırılıq rayonunu bərpa qıldı. Köpkül kəsb altı yezi kentlərinin təqiyyatı küç qoşdu. 2025 yılı kent kollektif ıqtisadi kirimi 3 milyon 960 min yuanga yetib, kişi beşi sap kirimi 35 min yuandan aşdı. Növbette kentte dehqanlar aramgayının 35'i yetiştirip terakki kıldırılıp, özgeçi terikçilik, sağlamlık boyu kütünüş, istirahat, yezi kent sayahiydi. Dehqanlar yemek işminki bir gavrileşken yezi kent medeniyet sayat kesb zanciri şekillendirildi.
1: Kent ahalisi Shendongna mundaq dedi. Öyümnün etrafıda əmən bilən dağlaş kiçik oylısı bar. Bək kolaylıq. Yıraqı barmısaq mı boludugan boldi. Əmən bilən dağlap davalaşını kılıp bolğandın kiyin, yana oyludu oltırıp mənzire tamaşa kılgılı, çay içkili boludu. Bu əmən bilən dağlaş kiçik oylısı kentimiz ahallarının könlüdükidək eçildi.
0: Ergun kenti parti komitetinin əzası, kent ahalı komitetinin muavin müdiri Can Yüyün mundaq tınıştırdı. Kentimiz bunun linkin, Yez kentlerini güllendiriş, ixtisaslıklarını kirgizüşünü zor aytıdı. Biz hazır ixtisaslıklarını kirgizüşünü oturup koyduk. İxtisaslıklarını yaxşı türlerini kirgizüp, Ergun kent ahalarının kirmini ortak aşırış yolu menişe türkü bulunuz.
1: Ergun kentinin terakiyat özgürüşü Sancı şehrinin kent dərəcəlik kollektif ixtisadını zor aytkallıqını

0: ixcham kar tennisi. Hazır Sanji şehrideki 82 yaza kollektif iqtisadi təşkilatının əmmisi qeliplaşqan SUPA başqırış dairesige kirgiz oldu. 2025 yılı kadar bütün şehirdeki kent kollektif mülkinin umumi sonması 2 milyar 436 milyon yuanga yetip umumi mülk kurulması sicil əlalışıp süpti muqim östü. Kesip arqılıq küç koşuşunun 4 kisi de Sanji şehrinin kent tarihçilik kollektif iqtisadının ticaret kirim iqtidari sicil eşip o da 2 yıl umumi kirim 190 milyon yuanga muqimleşip 100 min yuandan tüen kollektif iqtisadi aciz kenetlerini tel tüküs tüketti. Şunun bilen bile kollektif iqtisadının kirim kurulması özlüksiz əlalışıp, ilgirki nukul yerini hüddigi berişte kirimini aşırış endiyesi üzül kesil özgertilip, öycay icarigi beriş, mulazmettin kirim kiliş, meblağ siliş paydisi, medeniyet sayahat kirimini aşırış katarlıq köp hıllaşkan ticaret endiyesini tedrici şekillendirip, kent tericilik kan işleş iqtidari görünerlik östürüldü.
1: Sanji şehirlik İyezi Hemkarlık İqtisadi Terakkiyatlığı İtekçilik Kılıç Merkezi'nin müdürü Wang Lei mundaq tunuşturdu. 2025 yılı Sanji şehirde azalarga payda taksim nepergen kent kollektif iqtisad teşkilatıdın 16'sı bar bulup, cemi 22 milyon 672.300 yuan payda taksimlendi. Dehkalar amısının erişiş tuyğusu ve bəxt tuyğusu yanıma açtı. Bunun ikin, İyezi kollektif mülk hukuku tüzüm islahatının neticelerini davamlıq müstehkemləb, Kena aytıp, öz jayımızdan əmliyetigi uyğun kilidgan yenice yezi kollektif iqtisadın tərəqi kıldırış yolu üstüde izdinip, dehqallar bilen alaqı bağlaş, dehqallarını itekleş mekanizmini özlüksüz mükemmelleştirip, kent kollektif iqtisadının yana yeni pəllik kötürülüşüge türtkü bulunuz.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кентілерге нәзір сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakında Ningbo Şehirlik Yezgilik Pallar Akademiyası talap yetiştirgen Mo Xiao Bey yürüyüşlük Bey Bey kabısı Kuça Şehirde tonci pişip yığılış mezgilini kutu aldı. Kuça Şehirinin Çimen Bazırdaki Çi Xiao Men Terikçilik basıda tekşi özken süpetlik Mo Xiao Bey Bey Bey kabısının pilekleri Şucay'ın özgeçi terikçilik haritsiga yeni bir yarkın tüs koştu.
2: Mo Xiao Bey Baby Kavsi Ningbo Şehirlik Yezigilik Pallar Akademiyası köp gruplik kav sortini yetiştiriş grupsidan tanlap çıkan sort. Kuchada sort kirgizip östürilgenden buyan şu jayının yeterlik yoruqluq, ısıqlıq baylıq bilen keçe kündüzning görünerlik temperatura farqi, meyve krahmali, polisaharı tem karotin türedeki maddalar katarlık ozukluk maddalarının miktarını muqim aşırıplı kalmayı yana sortini buluk özüş, naçar şaraitka taqabil duruşçallıkı güçlük buluş tek artıqçılıklarga iyi kıldı. Onun üstüge bu cayının kilimati kurgaq, kesellik ve haşaret ziyini yüzberiş xavbi tüven bolgaçka sort bilen terikçilik muhiti da nahaydı yukri maslişçallık namayan boldı.
1: Ningbo Şehirlik Yezgilik Pallar Akademiyası'nın kandidat tədqiqatçısı Ningbo'dan Şinjan'a yardım beriş kelgen xas vekil Son Huy mundaq dedi. Biz 2024-cü ildən başlayıb kuçada oxşaş bolmagan türdəki oxşaş bolmagan qruplanğan kavını sınaq qılıb teriliq. 2 il sınaq tariqəsində teriş və seleştiriş arqılıq biz bazarının etiraf qılış dərəcəsi bir qədər yuqur bolğan bebe tipidəki kavını kengaytıb terişini tanladıq. Növbette 120 yerge oralaştırıp sınav tariqisi de deyirdi. Bu Mo Xiao Bey'nin danısının iğrılığı 500 gram bulup, bir tüpüge 5'ten 8 geçe kavu çüşüdü. Mo 500 soğulu 2000 kilogram giydiydi. Dikhalar tariqçılık teknikisinin ilgilgen ehvalda nait yakış paydı girişeleydi.
2: Bu yıl Mo Xiao Bey tuncu qitim Çimen Bazırdaki Çi Xiao Men tariqçılık bazısı 3 östan yazısıda kölemleştirip sınav tariqisi de deyirildi. Umumi kölümü 120 moğı yetti. Növette arka-arkıdın yığıviliş mezgeliği kirdi. Terikçilik halkısı da şu caydaki terikçilik aileri, örüklük bakı kiriştirip teriş endisini yanılık yardıp kullanıp, orman boşluğunu yukarı ünümlük içip, bir caydın koş hosul iliş, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını işe aşırdı. Setiş terminali tor ve tor sırtı da hem türtkü buluş arkalık yazı ilgilik mesulatlarını sırtkı setiş zincir yolunu ravallaştırıp bu ala süpetlik özgüce yazı ilgilik mesulatının etizden tekimi ken bazarga bir bastı

0: Nimasimiz bo'layverdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'sda, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmunchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Bortala Moğol oblasti Moğol milleti keşçiliki türü gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi oyun cırgıl keşçilik hünür arkalık koşullarını kırımını köpeytip beyiş kıyıteklep bir yığına bir yiptin en güzel aile stilini keşçilip çıktı. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde oyun cırgılının ad sınırlarını yiteklep çiver kolu bilen güzel turmuşka ait hikayelerini keşçilip çıkalık doğrusu da sözlep birimiz.
2: Arşan Nahiyasi Ayalların Milli Hüner Sənət Həmkarlıq Kooperatifida yaqında aldıraş mənzirə barlıq gəldi. Altı keştici ayal maşinada məşğulat qılıb toy mürasimi kiyimini zakaz talonini ülgürtdi. Kooperatifinin məsuli oyun cırğıl ekskursiya qılğıl kəlgən sayacilərgə Moğul milleti keştikçilikinin tarixi və mədəniyyət mənisini toxtamayı çöndürdü. 2009 yılı Oyun Cırğıl Arşan Nahiyelik Ayalları Birleşmesi'nin yardımı da keştikçilik dokununu Nahiye Bazırı'nı köçürdü, hem de kooperatif kurdu. Köp yılladın bu yan, o etraptaki her millet ayallarına keştikçilik hünürü boyunca haksız terbiyeleş kursu edip, cem'i yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyun Cırğıl mundaktıdı. Aldırış mezgilde 10 netçe adam işleydi. Onlarının şakı 3000 yuandan 5000 yuan geçe. İrim işlerimini çünüdü ve kollaydı.
1: Kooperatif kurulgan destepki mezgilde meblağ kemçiliydi. Oyun cırgılının eri, sircap, eğir yüklü üntünsüz zimsik aldı. Sircap mundak dedi. Ben küreklik ilovator ve mullakçı maşını heydep aylap tağdı işleymen. Bazı öyü kaytip kilelmeymen. Pul alğan aman ayalımı birmen, onun hizmetini kollaymen.
2: Köp yıldın bu yan oyun cırgıl ailesidikler yine teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimisiye ilip, kiçkidin tartıp ata anısıdın ayrılıp kalgan ciyanını köngül koyup yıkıp çoğunkılıp, öylük ocaklık kılıp, iyilik tiklişige yar yölek boldi. Oyun cırgıl bilen erinin öz ara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile stili etrafıdaki kişilerge üntünsüz təsir görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mundaktıdı.
1: Anam gayri maddi medeniyet miras keşçilik de çıntırıp milli kol hünerge çın kalbilen varıslık kıldı. Dadam üntünsüz əcir sındırıp anamın işlerini bütün küçü bilen kolludı. İşkisi minin en yakşı ülgem. Minam bu kelgüste ata anamga okçaş, cemiyetke, yurtumga töp koşuduğan ehmiyet kişilerin kılgın ba.
2: Bu yıl 5. ayda Oyun Cırğıl ailesi Abdunum rayon boyunca 2026 yıllık en güzel aile şerbiye erişti. Oyun Cırğıl mundaq dedi. Öz ara hürmetlep, öz ara köynüş, çoğunlarga vapadar bulup, uruk tukallarga köynüş, medeniyetini uluğlap mağarıp ehmiyet biriş, mesuliyetini zimisige elip,

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري كيچك دوستلا Ali Mektep Profesori 29 neçe yıl meyiplerge yardan berip, Amavi Menpet Mulazımıdının birinci sepege atlandı. Li Jinshun, Huanan Yezeglik Daşu Amavi Başkuru Şöyanının dotsendi. O 29 neçe yıl meyiplerge yardan beriş Amavi Menpet paliydi bilen şoğullanıp, ilimni ol, ameliyatni kanat kılıp, meyiplerge yardan berişten ibaret cemiyet hizmeti sahasıda öz tökpüsünü koştu. Kollektivni yetaklab 80dan ortiq ommaviy manfaat turini amaliylashtirib 2 million 500 ming odam qaytimdan ortiq ommaga yetib yetkazishdan xalqaroda mutaxassislarning e'tirof qilishiga erishgan mahalla yug'rilma meyiplarga yordam berish andisini o'tirg'i qo'yishgacha 40 necha kasbiy darslikni tuzishdan ko'p turlik meyiplarga yordam berish mulozimat o'lchimini butun mamlakatda umumlashtirishga turtki bo'lishgacha Bu, ammaviy manfaat urqini salg'uchi qat'iy ching turish va o'zini beg'ishlash orqali o'zining cheksiz mehr-muhabbati va meyiplarga yordam berish mas'uliyatchanligini tushundirdi. Li Jinshun ilgari Guangdongdagi yaxshi kishi, Guangdong o'lkasi bo'yicha fidoilar mulozimatidagi munavvarchi Guangdong o'lkasi bo'yicha ish o'rnida Leifangdan o'g'inish o'lkasi qatorliq sharaflarga erishgan. Bugün biz birlikte Li Muallimnin hikayesini anlaylı. Li Jinshunnin meyiplerge yardan beriş işlerine rişti bağlışı, anısının sergardan tilemçilerge bolgan akgönüllikinin taulışıdan başlangan. Balılıq çağlarıda anısığı əgişip bazarğı çıqqanda, hemişe onun yıqqan yemeklik, kiyim keçeklerini sergardanlığa soğuk kılgalıqını. Hatta öz yinidin pul çıkırıp, onlarga yemek işmek elip bergeligini körettim. Dostlapta mən düşenmegen idim. Li Jinshun samimilik bilen mundaq dedi. Hizmetki çıkkandan keyinla anamnın hareketinin arkasındaki çoŋqur mänini, onun adam tabiatidagi eng illik, sap, yaxşı niyet ekenligini düşendim. 2001 yılı magisterlikni bitirgandan keyin bir qitim asosiy qatlamdagi meyiplarni ziyorat qilish jarayonida meyiplar topi duch kelgan turmush qiyinchiligini egilgandan keyin uning meyiplarga yordam berish sohasiga cho'nqur cho'kish iradasi uzil-kesil chingadi. Meyiplarga yordam berish bo'yicha ommaviy manfaat mulozimati bilan shug'ullangan 25 yilda Li Jinshun kollektivni boshlab Guangdongdagi 40 necha meyiplar mulozimat apparatiga cho'nqur cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, 80 dan ortiq ommaviy manfaat turini qabul qilib, Guangzhou shahridagi 20 dan ortiq meyiplarga yordam berish apparati bilan uzoq muddatlik mulozimat munosabati o'rnatib, 2 million 500 ming odam qaytimdan ortiq ommaviy nabki erishtirdi. 2019 yılı qışlıq tatilda yezilarga bargan bir qitimliq ziyaret onun xatirisidagi eng illik hayatlik kechirmişi bolup qaldi. O bir alohida ayili bolup anısı bilen ikki oğlanın her şikelisi aqli iqtidari tosalgoğu uçurganlar idi. Balalar adatta qo'shnilari, tuqqanlari sovg'a qilgan koni kiyimlarni kiyatdi. Ko'zlari nursiz bo'lib, fikr almashtirishni xohlamaydi. Li Jinshun alohidan yangi kiyim elib berib, zo'ngziyib o'tirib, balalarning muzdek kichik qo'llarini tutib, ularga chavoq chelish o'yini o'ynash

Süyümlü küçük dostlar, bu sahibimizde ne için kan şekeri tüven bolsa başkaydı diyen temada toxtalıp ötümüz. Küçük dostlar, bedenimiz toxtamay aylınıvatkan küçük maşini oxşaydı. Yugürüş, oynaş, tepekür kılış katarlıqlarının hemisi energiyaya ihtiyaçlıq boludu. Bu energiya asaslıqı kandiki gelik kozudan keledigan bolup, köpçilik onu kan şekeri depme ataydı. Kan şekeri bedeninin bataryanın to mıhtarığı oxşaydıgan bolup, tamak yegenge ägişip özgürüdü. Meyfen, moma, meyve katarlıq yemeklilerini yesek, bedendeki ozuqlıqla gelikozuğa aylınıp, kanğı ekip kirip, bedendeki her kaysi azalağı yetküzülüp berudu. Çoğun mağımız naiti nazık bolup, pekat kan şekeri arqılıqla energiya təminlaydıgan bolğaşka, özi anç köp energiya saxlayalmaydı. Her vaqt kan arqılıq gelikozu yetküzüp berişke toğır keludu. Demek kan şekeri bedeninin bataryanın tok miqdarına oxşaydı. Eğer korsak bek içip kese ya ki bek oynasa, nurgun cismani küç horap kedudu. Onun istegen vaxtada bir nersi yemese, kandaki gelikoza azayıp kedudu. Bu tüven kan şekeri dep atılıdı. Bu çağda çoğun mağagi yetküzülüdüğün energiye yetişmey, çoğun mağının tok miqdarı yetişmey, yaxşı kısmet kılışka amalsız kalıdı. Bunun birinci signali başka iş. Çoğun mağının energiyesi yetişmegende yana başka nurgun signallarını berudu. Bazı küçük dostlarının kalısı garan bolup, nerselerini kuva görüdü. Bazılarının yürke silip, yürek soğusu tezleşip, alkınının soğuk ter çıkıdı. Yana bazılar mağdur sızlanıp, putuda mağdur kalmay, hemişe oltırğısı ya ki zonzayıp oltırğısı keludu. Eğer bolğanda hatta köz aldı karanğılışıdı. Nemüşçün beşimiz kayğanda zonzayıp oltırıp bir dem aram alsaq azraq rahatlanıp kalımız. Zonzayıp oltırgan dengeyen yürek ancı küçümüz mü boludu. Kan başka asalı ekip kırıdı. Çoğun mağaya kısqı vaqıt kan bilen təminlengen dengeyen başka iş sel pesiydi. Bu pekat vaqıtlıq çarı bulup

kam bo'lgan glyukozani to'liqlay olmaydi. Qon shakri tuvallab ketganda boshqa ishqa hargiz chidab turmaslik. Qalay miqan yugurmay, qalay miqan sakrimay, darhol harakatni to'xtatib, o'ltiradigan yer tepib o'ltirish kerak. Azraq kempit yap, tatlıq şeker suyu isse, ya ki bir parça bolgi yap, bedenin şeker miqdarını tez süratte toluqlaş gerek. Bir dämden keyin, kandiki glukozi köpeyip, çoğ mına kaytadın yeterlik energiyaga erişip, başka iş tuyğusu asta-asta yoqaydı. Bırak, korkışının muhacidi yok. Kan şekeri tüven boluşunun köpincisinin aldın alğılı boludu. Bir kündeki üç vaxt tamakını yaxşı yeyiş, tamak tallımaslıq, uzak vaqt aş korsak oynamaslıq gerek. Tentarbiya dərsige katnaşkanda uzak vaqt dalapa alıydı kılıçdın burun, muapıq mıqtardan uşaq tüşek yemekliklerini yesi boludu. Eğer baş qeyiş, yürek seliş, soğuk tər çıkışını his kılsınız, çoğun birinci vaqtta muallim ve atanınızı eytin. Çoğ mına her vakit şeker tərkibige ihtiyaclıq boludu. Qan şekeri yeterlik bolğandıla andın kalımız sägek bolup, sährap taqlap uşal quram oynayalayımız. Qan şekeri bək tüven bolup kese, çoğ mına da tok kalmay başqa yudu. Energiyani vaqtada toluqlısaq, bədənin hayati küçü əsligi keludu. Sevimli küçük dostlar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gül Qonçılar programısı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Slow Shitting abunəçilər terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaqtırıp anlığınınlağa rəhmət. Diqqətinizə davamlıq stansımızın anlatılış aldıda turğan başqa programları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızın anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 10. günü, Düşembe.
2: Aval, havarayğı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece İlidariya Sıvadisi, Kızılsı Oblastı, Kaşkar Bulayeti, Bayonğulun Oblastıdaki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğır yağıdı. Abdonum rayonundaki tüzlən rayonlarının köp kısım caylarda 35 Celsiye gradustun yukarı temperaturluq havarayı görülüdü. Tarbağatay Bulayeti, Qarmay Şehri, Turpan Şehri, Kumul Şehri Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda yukarı temperatura 40 Celsiye gradustun yukarı buludu.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ertik gündüzgüce hava uçuk bulup, döven temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 36 Celsiye gradus buludu.
2: Әмді бұғидымғы программымыздың азасы мәсімілдіріні тонуштырымыз.
1: 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Çın Şavcan Erkin Tuniyaz el kılğuç musabıqını gördü. Hem de çempiyon ve ikinci bolğan komandalarına mükafat verdi.
2: İqın su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık barpa kıldığı namlık yürüyüşlük haberinin çöllükte ayatlık östünü kıyızıldı diyen birinci kısmı.
1: Abdülüm rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiği almıştırış siyasetini faal emelileştirdi. Aldığı 7 ayda ictimai istimal sonmasının 17 milyar 700 milyon yenge yetişige türtkü boldu.
2: Алдыңғы 20 жылда Шинжаңның төмір жолды сыртқы тошыған көмір мұқтары бұлтырқы шу мәзгелдегіден 8-20% көпейді.
1: Үрімчі универсал Бажден Хали районы Шинжаң бойынша түнде бүтін кәсіп зәнжірдегі ойыншық түріні кіргізді.
2: Сыжыл дамлашқан йоқыр температурлық аварайы сәбәплік, жайлардегі ток білән тәмірліш тармақлары көп қыл тәдбірні тән қолынып, тәбәлік райондегі ток шілтішінің бейхәтәр, тәкші, мұқым болышығы қапалетлі қылды. Әмді қәбәрлі аңлаңла.
1: Стансымыз қәбірі. Үш айғы еқін кәскен мұсабықылышыш арқылық 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысы 8-ші айның 9-ші күні ақырғы мейдан мұсабықы басқұшығы кірді. Şu günü keşte Birleşme Musabıkı'nın ahırlaşış murasimi ve çimpiyonluğunu talışış halkılığıç musabıksı Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de ötküzüldü. Atılım Raylık Partiye Komitetinin şucisi Çın Şavcan, Atılım Raylık'ın reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katnışıp Musabıkı'nın muhabbetlik ahırlaşkalıqını tebrikledi. Hem de çimpiyon ve ikinci bolgan komandığa mukabat verdi. Atılım Raylık Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümret Obul, Atılım Raylık Siyasi Kengeşinin reisi Nurlan Abil Mecin, Atılım Raylık Partiye Komitetinin muamın şucisi Bintuan'ın Cengviyi Hıcunyov faaliyetki katnaştı. Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de çırağla çaknap kaynan taşkılıkı doldu. Her millet top mestanlarının kızgınlığı yukarı bulup, halkılıkç musabıkının başlayışını tek azalık bilen küttü. Şincan, dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı bu yıl 5. ayda başlanan, her millet tenerkeçlerden teşkilengen 14 komanda cemi 56 meydan musabıkılaştı. 400 bin tamaşımın nek meydanda musabıkı gördü. Tordu körgelle 60 milyondan aştı. 8. ayının 8. günü Turpan komandası 2-0 netice bilen Altay komandasını yenip 3.likke erişti. 8. ayının 9. günü keşte Kaşkar komandası bilen İli komandasının hal kılğıç musabıqısı Pütkül Birleşme musabıqıdaki kızıq noktığı aylandı. Sarhıl Edebiyat Sanat Körgüden keyin hal kılğıç musabıqı başlandı. İki komandanın mahirleri ve reperler meydana girdi. Arkadan hemelen oranın turup Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet şiirini ünlük etti. Saat 20.20'de Ripper'nin puştak çelişi bilen çimpiyonlukta talışış musabıkısı başlandı. İki taraf mahirlerinin ruhu kötürengi bulup musabıkıya tezlik yerişti. Azimetle çimlik meydanda uçkandak yügürüp oran iliş, pas biriş, müdafiye, vartağı tepiş katarlık cahitleri pişkan teknikisi bilen yakşın maslaşıp netçi nöbet öz ara hücum kıldı. Her katımlık bütün küçü bilen atılınış kişilerinin yürek tarını çekti. Her kıtımda çakallık bilen muhasırını bösüp ötüş kişilerini ayacanlandırdı. Tamaşı bulanın kızgın medet sadası bütkül meydanı lerzigi keltürüp musabıkı meydanı kaynak hissiyatı toldu. 104 minut keskin musabıkılışış arkalık Kaşgar komandası 1-0 netice bilen ilik komandasını yenip bu nöbetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının çimpiyonluğunu kolgu keltürdü. Cüşkün müzikis hadası işçi de Çün Şovcan, Erkin Tunyaz, Hı Cunyu, birinci, ikinci, üçüncülükü erişken komanda vekillerge mukafat lonkisi medal katarlıklarını tarqatdı. Hem de mukafatki erişken komandala bilen süratki düştü. Nakh meydanda 4 Milletle İhtifaklıkı Terakkiyatı Vekiller Komandası'na levhe taktisi, Münevver Reper, Münevver Teriner, Münevver Varada, Münevver Top Kirgüzgücü'ye Şerep Kuvahnamisi ve Mukapat Longsi tarıkıtıldı. Bu nöbetlik musabıka Şincan'ın Tuncu nöbetlik Atınım Rayon Derecilik Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkası. Şincan'ın amivi tenterbiye musabıkası arkalık umumi halk beden çenik turuşunu ilgiri sürüş, tenterbiye küçlük rayonu kuruluşu türtke buluştaki muhim usulü. Şundakla her millet amısının arılışı, almaş turuşu, yuğurluşunu ilgiri sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiki muhim tedbiri. Musabıkı başlangandı mıyan her millet tenherkeçile, terinirle Cunhua tenterbiye royunu evc aldırıp, musabıkı ceryanı da teknika, tecrübe almaştırıp, birlikte can tikip erişti. Hizmetçi hadımla bir niyette hemkarlaşıp, köngül koyup kapaletlendirdi. Futbol mestanınları musabıkını kızgınlık bilen köydü. Köpçülük Şincan amivi tenterbiye faaliyetinin salapiti ve sihri küçünü ortak namayan kılıp, Şincan'daki her millet amısı itibak, inak bolgan, kalıp taş bulup, cesaret bilen ilgirleydiğin yakşı keyfiyatını ortak berpa kılıp, kalıp taşlık longsinin ibaret bu baş temini canlık izahlap, her millet amısının birlikte itibaklaşıp küreş kılıp, ortak gülünüp terakki kılgalıkını tenterbiye faaliyeti arkalık canlık ifadeledi. Wang Jianxin, Kadın Kabin, Wang Lin, Li Gang, Kayser Kıyum, Liu Jianming bir kısım peşkadem yoldaşla Atınım rayon ve Bingtuan'ın münasifetlik orulları, ada kadar vilayet, oblast, şehirlerinin mesulleri, münasifetlik cemiyet, kollab yardım bergen sodigerler, vekiller katarlıkla faaliyetki katlaştı.
2: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladı. Tünügün keş ötküzülgen 2026 yıllık kalıptaşlık longkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çimpiyonluğunu talışış musabıkısında Kaşkar komandası 1-0 netice bilen İli komandasını yenip bu nöbetlik Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çimpiyonluğunu kolgu keltirdi. Musabıkı meydanda şiktirap mahirlerinin pişkan top maharidi ve ihtibaklaşıp cesuranı ilişiş ruhi nakh meydandaki tamaş bıllarının kızgın alkışı erişti. Bu ceryanda Şincan futbol hareketinin cuşkun hayati küçü namayın kılınıplı kalmay, her millet anmasının bir niyette cesaret bilen ilgirleştek yakşı kıyafeti namayın kılındı. Musabıkı başlanışı bilen iki taraf yukarı sıcılıkta ucumgu ötken bolsumu başnakır top kırgüzelmedi. Alınkı 20 meydanda 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Kendi 20 meydan musabıkı oynanıp 71 minut bolganda Kaşgar komandasının 27. numarlık mahiri İlyas Mehmet Yusuf çeklengen rayonu bösüp girdi. Müdafiyeci mahirinin kolu topu tegip gitip musabıkı haydisi hılaplı kılgallıktan reper nokta top tepişke hüküm kaldı. 10. numarlık mahir Alımcan Abdıgini caza topunu vartağı kırgızıp, Kaşgar komandasını 1-0 netice bilen üstünlükke ege kıldı. Arkadan Kaşgar komandası ili komandasının arkadan hücum kılışçığı berdaşlık berip, galibi vaziyetini saklap gelip, Tuncu nöbetlik Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çimpiyonluğunu kolgu keltirdi. Kaşgar komandasının baş terneri Şan Yenci mındak dedi. Bu neticeye erişip intayın ayacallandım. İhtibaklıkını birinci oranı koyup, öz ara ilham bergellikimiz üçün bugünkü kalbini kolgu keltirdim. Kaşgar komandasının mahiri Alımcan Abdıgini mındak dedi. Nakh meydanı gelip bizgi medet bergen barlık top mestallarına köp rahmet. Köpçilik japa çektanla. Bu çimpiyonluk hemimizgi mensup. Musabıkıda yeniş yeniliş bolsumu, dostlukta yeniş yeniliş dep ayrılmaydı. Мұсабықыдың кейін Илі командысы білін Қашқар командысының әзалыры өз ара қол ілішқан көрініш, мейданығы барлық тамаш біні тәсірлендірді. Илі командысының баш тернері Сайдулла Әбибулла мұндақ деді. Бұл бір мейдан қалтыс мұсабық болды. Илі командысыдегі барлық махирла өзірінің әң яқшы алтыны жарий қылдырды. Бүгінгі мұсабықты найтыраз болдым. Әлқылғыш мұсабықы жәргеніда ішкі команданың махирлері әң зор тұрышчалық көрістіп, нақ мейданки тамаш бұлларға бір мейдан қалтыс сәлқылғыш мұсабықы тәқтім әтті. Мейданда тамаш бұлларының мәдәт садасы үзілмей яңырап, бүтін мейданны ләрзіге келтірді. Тамаш бен Мирза Әкбәржан Мәмтемін мұндақ деді. Илі командасы, яки Қашқар командасы болсын, әміміз бірлікті мәдәт бәрдің. Тамаш бен Сүн Маңзу мұхбирға, бұл нөбәтлік Шинжаң дәрежден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының садық топ мәстанысы ішкәлікін әйтіп мұндақ деді. Әр мүллет оғыл қызларының бір ниет ішітпақлышып, анарының данысы кізіш ұйыш қалдықыны көрдім. Ойет команданың жасаратпен алғы елгерілген қияпытыдын әр қайсы болайет облас оғыл қызларының тәнәркетчілерге қас рой салапытыны көрдім. Келергерлік мұсабықыны чоқым көрмен.
3: Әнді станциямыздың чимлік майданда арзуны ішқа ашырып, қалып таштық рештінін тұташтырып, қол тұтышып, кәлгісіге қарап, ортақ ілгірілейміз маузылық обзорны аңылатымыз. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 8. ayının 9. günü keşte muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu nöbetlik Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı Şinjan'daki intayin təsir küşke ige amivi tenterbiye müsabıkısı buluş sütü bölen Şinjan'daki her kaysı vilayet oblast şehirlerdeki komandalar müsabıkıya katlaştı. Futbol əzimətləri yeşil çimlik müsabıqı meydanında cəm olub, köp qötüm yuqur sıcılıqda bəsləşiş nətirisi də qaltıs müsabıqı təqdim etdi. Müsabıqı meydanında mahirla ən tez sürətli yügürüb, maslaşıb pas berib, hücum bilən müdafiəni tərtiblik təşkilləb, qaysərlik bilən can tikib ilişiş, kötürəngi, casarət bilən ilgirləşdək təntərbiyə rohini namayan qaldı. Көріш сұпсыда топ мәстанларының мәдәт садалары үзілмеді. Омуми халық футболының қызғын сөйдіған, тәшәббүскарлық білән бәдән ченіқ тұрышқы қатнышыдыған кәйпият адеттің ташқыр қойық болды. Футболының васта, қалып ташлықтың асасы рән қылған Шинжан дәрежеден ташқыр футбол бірләшмі мұсабықсы Чунхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәккемләштің ибарат, асасы линәні зіт жөрдеп, амивит тәнтәрбия мұсабықсы арқылық әр қайсы милетлерінің арылышы, алмаш тұрышы, юғырлышыны үлгірі сүрді. Бұ әр милет амысының анарының данысыдек зіт ұйыш қалықының жаллық картинісі. Мұсабықы ақырлашқан болсымы қызғын мұхаббет мәңгі давамлышыды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы вәкілігеді ке, бір қатар амивит тәнтәрбия мұсабықыларының сіжіл өткізіліші, әр қайсы милетлерінің арылышы, алмаш тұрышы, юғырлышыны үлгірі сүрішке үзіксіз әркетлендіргіш күш қошып, әр милет аммасыны іштіпақлышып көрәш қылыш, гүлініп тәрәқи қылышының гүзел йөгімі рәсіміні ортақ сызып шықшқы рығбәтлендіруді.
2: Станциямыз хабары. Автоном районлық партия

0: Komitetinin muavin shujisi Abdonim rayonining raisi Abdonim rayonlik sifat va bilim bilik huquqiy kuchlik rayoni xizmati rahbarlik grupsining boshlig'i Erkin Tunyaz. Bugun tushdan burun rahbarlik grupsi umumiy yig'inini realsatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqiy xizmati to'g'risidagi muhim so'zi muhim yo'l yo'riqi tasdiqi yo'l yo'riqining ruhi astoyil izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Munosabatli hujjatlar muhokama qilinib qarab chiqildi. Markazning 2025-yillik sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqini qo'g'dash baholash natijasiga selishtirib keyingi bosqichlik nuqtali xizmatlar hamda baholash tuzitish xizmati o'rinlashtirildi. Masala ko'rinishi gavdalantirilib, yo'chiq astoyil tekshirilib, kamtuklik to'liqlanib, xizmat saviyasini umumyuzlik o'stirish o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, partiya markaziy komiteti Gouyanning tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumatining xizmat talabi bo'yicha ishkida kuchlik rayon qurilishi nishoniga chin qadilib, rostchil, amaliyatchil bo'lishda haqiqiy tutib, amaliy ishlashda chin turib, markazning baholashda qaytmi inkos qilingan masalalarni tuzitishni mix qiqish ro'y bilan chang tutib, avtonom rayonning sifat yemaklik bexatarligi va bilim bilik huquqiy xizmatining sifatini haqiqiy o'stirish unumini oshirish. Nishonlik tuzashni chang tutib, kasallik o'chqi manbasini cho'nqur qezib, tizimlik bo'yicha boshqurishda tizimlikdan o'chirish shaklida tuzitishni chang turib, barliq masalalarni uzil kesil tuzash, qayt ko'rilmaslikka haqiqiy kapolatli qilish. Birni ko'pki tatbiqlashda chingtirib, o'zini tekshirishni umum ko'zlik qanot keydirib, o'zgichi yorqin nuqtalarini cho'nqur qezib, afzallikni yanmu joriy qildirib, ojiz turlarni kuchaytirib, kamtuklikni to'liqlab, xizmat sifatini puxta o'stirish, unumini oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Markazning sifat nazoratchiligini oshqush qilib, ishki talishish shaklidagi raqobat gavdlik bo'lgan soha, jamiyat ko'ngil bo'lbotgan va ommaning inkosi kuchlik bo'lgan nuqtliq sohada sifat nazoratchiligi bo'yicha orlab tekshirish, manbasini surishtirib tuzash salmiqini zo'raytish. Dehqonchilik, chorvachilikning sifatini o'stirish, yog'simachilikning sifatini o'zgartish, mulozimachilikning sifatini o'stirish, unumini oshirish. Qurilish sifatini o'stirishdan iborat 4 chuqur maxsus harakatni cho'nqur yo'lga qo'yib, sifat ul asla qurilishni yanmi kuchaytirish. O'zgicha yezilik mahsuloti, yangi energiya, yangi material, chegara halqan raqamlik iqtisod qatorliq savollarni nuqtaliq cho'rdab, yuqori qimmatlik patent, jo'g'rafiyalik belga, donliq tovar markasini joylashtirib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishga birlashtirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotini ilgir surdigan bilim bilik huquqiy ta'minotni zo'raytish. Bir belbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan bilim bilik huquqiy jihatga almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Shenjonning afzal mahsuloti va o'zgicha markasini davlat darvozasidan chiqarishga kuch qo'shish. Yemaklik bexatarligini butun zanjirlik, yepqalqliq nazorat qilish, boshqurish, tuzash sistemasi barpo qilib, aloyida ta'minlanadigan aroq ishlab chiqarish, setish qatorli qonun nizom xilof qilmishlarga qattiq zarba berish. Su mahsulotlarini butun zanjirlik birma-bir tekshirish tartibga silishni sijil cho'nqurlashtirib, to'g'ri yemak-ichmek tijorati, yezilik mahsulotlari bozori, maktab oshxonasi qatorliq nuqtaliq sohalarni maxsus tuzashni doimlik qanot yaydirib, ammo nazorat qilish, ommaviy fikr nazoratchiligiga yo'lni ravonlashtirib, ommaning yemaklik bexatarligini qat'iy qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Aloqador o'rinlar mas'uliyatni chingitib, zich hamkorlashib, birgimi kuch shakllantirishi. Mamlakat bo'yicha sifat eyi, yemaklik bexatarligi tashviqot tartibligi, bilim bilik huquqiy tashviqot tartibligi qatorliq faoliyatlarni yaxshi tashkillab qanot yoydirib, istrolog tashviq qilib, hamma odam sifatga ahamiyat beradigan, yemaklik bexatarligini qo'g'daydigan, ijodiyatga hurmat qiladigan qo'yiq kayfiyat yaratishi kerak.
1: Taklamakan qumliqining janubiy girvikidagi Chiran noyasi tavasida so'zilib yotgan jangovar o'stig'ining uzunligi 86.3 km. Yerim asrdan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, o'stang suyi yanada o'rkashlab oqib, 10 ming moliq munbat etizni oziqlantirib kelmoqda. Cengivar Östüngü'nün tarihi Çıra halkının yurt makanını koğdaştaki küreş tarihi. Çıra nayesi de kumbaran köp çıkıdığan su kemçil bolgaçka bu naye, naye bazarını üç kıtım köçürüşke mecbur bolgan. Çıra halkı takdirini özgertiş üçün 1960 yılı kumluku yüzülünüp östen kezip su başladı. Üç evlat kişi top doğru 30 yıl serp kılıp bu su başlaş östüngünü yasap yurt makanına hayatlık ekin suyu başlap geldi. Bugünkü günde Çıra nayesi de cengivar östüngünün hikayesi yanına bayanı kılınmakta. Öz küçüge taynıp iş görüş, capa muşakatke çıdap küreş kılış, iştipaklaşıp hemkarlaşış, naçar şaraitki can ilan kılıştak cengivar östüngü rohimu yanına evlatma evlat Çıra halkını iş kılıp netice yaratıp yurt makanını güllendirişke rıbetlendirmekte. Emdi stansımız muhbirleri Gavmın Huy, Hamid Abdurrahim, Tanşöçen, Gülbahar Tursun yazgan, Ekin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı namlık yürüyüşlük haberinin çöllükte hayatlık östüne kezildi degen birinci kısmını anlatımız. Çıra nahiyesindeki cengivar östüne hatırı sarıyığı kirgen de aldı bilen gayet zor kapartma heykel közge alaydı çelikidu. Ketmen, karnitak hatarlık saymalı kişige tarihi eslimelerini esildidu. Bilep, Kırkı bitilgen coddu. Şorulup ketken ketmen, İgilgen gürcek, Sunup ketken taş, Yağaştın ibaret, Kum borallık mezgilini baştın keçirgen bu konu buyumla, Körgezmi zalığı koyulgan bulup, 60 neçi yıl ilgiriki çöllükte, Östen kazgan capalık yıllarını namayen kılıp durudu. Aynı yılı cengivar östüngü liniyesini tekşürüp ölçeşki katnaşkan metrozu Yakup bu yıl 78 yaşka girdi. O, konu tipteki ölçeş esvabı aldı da toktap uzakça zensilip karadı. O, keçi kündüz küreş kılgan aşu eslemelerinin köz aldı da hazırgıcı namayen bolu dağalıkını bildirip bundak dedi. Östen keziş, şeğil taskaş, taş toşüştün ibaret hemi işini kılıp baktım. Aynı çağda şarait naçar bolgaçka yotkan körpemini yüdüp, üç keçi kündüz meyip andın birinci tosmağı kelgen edim. Çıra nayesi de yıllık otturcu parığı ayrılış miktarı yıllık otturcu hölyeğin miktarının 80 neçe hessizliği doğru geliyordu. İntayın çoğun parıklık bulgan kelimat parkı, kurgakçılık, kumboranını bu tıpraktan daimlik aletine aylandırıp koygan. Köçmü kumla bostallıklarını yıldın yılgı korutup, itizlerini kömüvetken bulup, kumboran kentlerini üzüksüz çekinişki mecbur kılgan. Her ile et yazılın ahiri, yazılın başlarındaki dikkançılık ziraatları, soğu ihtiyaclık boludugan açkuşluk mezgilde, tabelik işçideki derya kıyında, ikin üzül kesil üzülüp kalsa, yaz pesindeki kelkün mezgili yetip gelgende, koyulun teğideki karmuzla tez eğirip, hedep kelkün kiletti. Konu derya kini gayet zor su miktarını kötürelmey, kelkün teşip itizlarını veyran kılıvet geçke, buhralanın bir yıllık cephalık əcri bekarğı kitetti. Çıra nayelik partiya komiteti Adem ve çarvılanın işçidigan suyu ve suğuruş işini teltöküs helkilip, ölçülük apıtını tügütüp, su baylıqının muvaffaq paydalanış üçün keskin kararı geldi. Hem de süni su başlaş östüğü yasaş türünü turguzup, məxsus kuruluş komandalık iştabi kurup, bütün nayenin küçünü işgı selip, kuruluş başlaşını bekitti. 1960 yılı 3. ayda bütün nayedeki amının yaşaş ümidi yüklengen cengivar östüngü de resmi iş başlandı. Yani Nur Yezisi'nin rayon halkıgan Adem küçü bilen su başlaş östüngü çepelip kelkün tarkaklaştırılıp tüzlenlik suğuruş rayonu toluklandı. Koylon teği etkideki çöl cezire ismi cismiga layık hayatlık çeklengen rayon edi. Kuruluş liniyası boyuğa Adem ayak basmağın bulup kumburan köp çıkarttı. Çoğun tipteki maşinala transport avtomobilleri yok idi. Mükemmel bulgan su rayı materyali, ölçemleşken kuruluş çirtiyojidin söz aşkılı bulmaydı. Barlık kuruluşta pütülley Adem küçüge taynıp algı sılcıtışkı doğru giletti. Bunun bilen 1200'den artık her millet ama özleri cabduk elip, yotkan körpe ozuk tülükünü yüdüp, kuruluş nek meydanı piyade berip, 30 yılgı sozulgan çöllükte su tezgilleş boyca ötkelge hücum kılıç cengine başladı. 84 yaşlık Eziz Kuştümür 1965 yılı Gürcek'ni götürüp Cengivar Öztüğünü Keziş Koşunu'nu katnışıp şu işliğine 10 yıl

0: Ay yerçedeki şimali kenglik 39 gradus. Komluk sayahat menzil rayonuna ikinci kıtım gelişim. Yürüşlük eslahala teximi mükemmelleşip, sayahat türleri teximi beytilipdi. Komluktaki dalıda heydeş, komlukta kün petişini körüş türü kişinin hayacanı salıdıkken. Mekit Nayelik Mereniyet Sayahat Terakkiyat Merkezi'nin müdürü İrpanem Abdiz mundaq dedi. Komluktaki dalıda heydeş, dalı ekspedisiyası, yıldızlık asmanı tamaşa kılış, dalıda konuş, musabıkı işlerinin sınaş katarlı köpkül kesip altını zor küçüklen yetildirip, dolan mukami, dolan dikkalla resmi katarlı gayri maddi mereniyet mırasları, halk örüp adeti körükini daimlaştırıp kanat yaydırıp, ert yazda şaptıl çeçki menzirisini tamaşa kılış, yazda teklemekanını aylanış, küzde toğraklık menzirisini körüş, kışta at belgesi türünü yolu koyuştak, tört pesildeki mereniyet hayat endisini küçep berpa kıldık. Yeğisar nahiyesinde sayacılar sapal buyumla bilen Yeğisar kalem tırışının ibaret devlet dercilik iki çoğun gayri maddi mereniyet mırasının özgeçi celipkarlıkını his kıldı. Guangzhouluk sayacı dınlanan bu yerde sapal buyumlarını yasaş ceryanını his kılgalıkını bildirip bundak dedi. Bu kulalçılık kentine tuncu gelişim. İntayın hayacallandım. Bu ceryanda yine Cunhua medeniyetinin uzak tarihka mol ve çonkur mezmunlu ilgi işkerlikini tekimi çonkur his kıldım. Sayahatçilerin köprek turuş, könüllük oynaş imkaniyetini ilgi kılışta bütün rayon sayahatçilikindeki yürüyüşlük ve mülazimet iktidarı sınırlıdır. Yeğişehir nayesi öz avtomobil sayahat mülazimet sistemisini küçep mükemmelleştirip, ul eslahelerdeki kem tüklüklerini tolukladı. Yeğişehir nayesindeki Cangçen, Yipek yolu medeniyet menzir rayonu öz avtomobil hedigüçüyle lagırda su, tok toluklaş, amevi munça, tokluğu katarlık eslahelere seplenip, öz avtomobil sayahatçileri ela süpetlik aram iliş tuyguzuğu iki kılındı. Lagır mesulü Wang Yu mundak dedi. İnçkileşken mülazimet seviyemizini sicil östürüp, istirahat kesip altını beyitip, tırışıp lagırını Cenobi Şincan'daki öz avtomobil sayahat liniyesindeki ıllıklık yetküzüş öğretmenliği aylandırıp, tekimi köp sayahatçını yeni şehirge gelip, yeni şehrini düşünüşki celip kılımız.
1: Endi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36°C gradusqa çevş 4 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-33°C gradusqa. Çöcəkde hava tutuq, temperatura 20-37°C gradusqa. Qulcuda hava tutuq, temperatura 20-30°C gradusqa. Bordlada hava tutuq, temperatura 21-32°C gradusqa. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26-36°C gradusqa. Kütündə hava bulutluq, temperatura 23-34°C gradusqa. Şıxanzdə hava ucuq, temperatura 20-36°C gradusqa. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 23-38°C gradusqa. Qumulda hava ucuq, temperatura 22-37°C gradusqa. Turpanda hava ucuq, temperatura 31-44°C gradusqa. Korluda hava bulutlu, keyin ecilidu, temperatura 27-37°C gradusqa. Aqsuda hava tutuq, temperatura 26-34°C gradusqa. Atuşda azraq yağmur yağıdu, temperatura 24-28°C gradusqa. Qashqarda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu, temperatura 24-28°C gradusqa. Xotanda hava tutuq, temperatura 25-33°C gradusqa. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36°C gradusqa buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqocula, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimki proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muharir Mədinə Mərdan, Məsul Muharir Zulxumar Qurban, diktorları Əhmədcan Abdikirən bilən Zulbiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Slushatin abunçlar terminalını çürsəniz, texmə köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetli radyoyan oğucular, güzel makşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasını başla parçacı, sənət səhnəsi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikdə programımızda başladık. Mən riyazatçı Xəmidə Qiyum. Qadırlı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Sən Minin Bəxtim namlıq makşının yıqımlıq güyleri bilen başlayımız. Qinəmsə Bəhər Alğaysılar.

Hürmetlik radyo yanlıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipadık. Yaxtırbanlığının lağı rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Bu sahifimizde üç parça haber diqqətinizdə bolıdı. Yaqında 12-ci türkümdeki dövlət təşkilləyən tibbi doğrularını mərkəzlik setiviliş xeridar çıxış hücəti Şanghayda ilan qılandı. Bu qitimki tibbi doğrularını mərkəzlik setivilişqa 65 xil doğru kırgızılgən bulub, yuqumlanışqa, ösmüge, qan nöqçüsüge qarışdırış, qan şikirini tövəllitiş, qan besimini tövəllitiş, qandiki yağını tövəllitiş, rimatizm immuniteti, yalluq qaytırıp ağırıq toqtış qatarlıq sahalarda daim işiltildiğin doğrularını öz içige aladı.
1: Аңла ватқынынла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
0: Бұл ел Қарамай шәхірі 71 миллион 643 мін 400 юан малия мәбліға ажыртып, яшанғанды күтініш мұлазыметі системісі құрылышыны қолап, көп қыл тәдбірлеріні тән қолынып, яшанғанды күтініш мұлазыметі ұслахаты вә тарақиятыны алғыз сыл жетті. Қарамай шәхірі малия селінмісіні зорайтыш, түргі айырып капалетлендіріш тәдбірлеріні инчикләштіріш арқылық, көп қатламлық яшанғалар халық тұрмышы капалет системісіні сіжіл мүкәмелләштіріп, чоң яшлық амының тұрмыш, сағламлық, Davalanış tənərxini həqiqi yenikiltib, yaşanqallarını hörmətləş, yaşanqallarığı nəb yetküzü siyasətinin ünüm ıqtidarını dəlcayda qoyub berib, yaşanqallarığa vapadar buluş, uruq tıqqallarını söyüş, yaşanqallarını hörmətləş, yaşanqallarığı yerdən beriştək yaxşı cəmiyyət kəyfiyyatının şəkillənişigə törtkü boldi.
2: Аңлап атқанала Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Yaqında Qoçuq nahiyəsi aql davalını suğurtısı qurulışını çoğunqurlaşdırıb, davalını suğurtısıda çıray tonutub, rastçot qılış mülazimətini umumyüzlük umumlaşdırdı. Qoçuq nahiyəlik Joni doktorxanasında ahallar tərtiblik ücret tutub haq tapşırış və doktorxanadan çıxış rastçot qılıb atdı. Bultur 3-cü ayda doktorxana davalını suğurtısıdan çıxım qılış terminali çıray tonutub, Dəlilləş ulaş iğizni özgərtişni tamamlığandan buyan bimarlarının rasyo tərtibi tiximi tezləşdi. Qoçuq nahiyəlik baş doktorxana mülazimət orulaşdırışını sicil əlalaşdırıb, davalını suğurtısı çıray tonutuş terminalini noxtuluq davalaş, diagnoz qoyuş bölümlərgi yötkəb, davalaş diagnoz qoyuş, rasyo tqilişni yoçıqsız cipslaşdırışını işqa aşırdı. Bimarlar kesel körüstüş ahırlaşkan denkin, şu cayının özü de davalını suğurtısı rastçotini tamamlayalaydı. Hak iliş gözünki de öcre tutturuşunun haceti yok. Umumi kesel körüstüş vakti zor derecede kıskartılıp, davalınışını sınaş yukarı götürüldü. Hazırga kadar Qoçuq nahiyəsi davalını suğurtısını çıray tonutup, rastçot kılış üskünüsüden 89'ını selip, nahiyə, yeza, Kentin ibaret 3 derecelik hükümet davalaş aparatlarını toluk kaplaşını işe aşırıp, nahiye boyuca davalını suğurtısının umumi rasyot önümünü 65% östürdü. 2026 yıldan buyan nahiye boyuca davalını suğurtısını bivasta rasyot kılgallar 147.200 adam kıtımgı yetti.
1: Аңлап атқанына Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
3: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Van Hong bel asra selinçisi Rastalla bel qoğdi alamdı degen məzmunda sözləb berimiz. Yaqınqı illərdən bu yan hər xil hər yansa bel asra selinçisi bel yülənçki xislətlik əsvabi uzun ultrasımı harmaydığan yülünü selinçisi torusupsıda nahayta alqışqa erişdi. Nurgun məsulatlar orındıqı yülünüb turğanda bel umrutqısını tirəb turdu. Besimni yeni kıldıdı. Uzun ultırganda belni zahmilendirmeydi deb teşvik kılınıdı. Ondaqta bel asra selinçisinin zadı paydası var mı yok? O bolsıla hatırcam uzun ultırgıl bulamdı. Cevap şu ki muhabbıq bel yülünçki ultırış altını saklaşkı yerden berdi. Lekin o belni koqdaydıgan xisletlik koral emez. Belni haqiqi zahmlendirdiğini köp hallarda selinçinin özü emez belki selinçiği taynıp devamlıq uzaq ulduruş, aldığı inişiş, bel işçigi ulduruşuş uzaqca müdirlimaslıqtın ibaret. Adamnın umrutuq törgü yan tarafdan qarğanda bir tal tüz tayaq emez. Belki tabi igilgen buludu. Boyun umrutuqsı bilen bel umrutuqsı aldığa yay şekilde kökrek umrutuqsı bilen toqız köz umrutuqsı kəyniga yay şəkildə boladı. Bel umrutqısının bu xil aldığı fiziologiyalik igilişi bel umrutqısı aldığı pul tüyüb çıxış deyə adılıdı. Bu igiliş nuqsan emas, bəlkə adam bədəninin normal tüzülüşüdür. O bədənin besimini tarqaqlaşdırıb tangponluqnu saqlışığı yerdən berdi. Şunaqla bel dümbü muskulları pəy umrutqa arlıq təhsillərinin yükünü ortaq üstüge ilişiği yerdən berdi. Mesle şu yerde ki, nurgun kişi oltırıp hizmet kılganda, yan telefon körgende, kompüter oynağanda, ihtiyarsız halda bedenini aldığı igiş, bel dümbüsünü igiş, das sönkini kaynigi yandırış, sağırısı orunduqnun içkirisi de oltırmaslıq, bel kısmı bilen orunduq yülençki arısıda boşluk geliş qatarlıq birkaç hareket halıdı payda boludu. Bu vaqtta bel umrutkısının əsildeki aldığı pol tüyüp çıkışı kiçikləydi. Hatta bel işçigi ulduruşuş haltiga yıkılışıdı. Vakt uzargan seri bel dümbü muskulları asan çarçaydı. Umrutka arlıq taksi ve pay berdaşlık beridigan pasıp yük eşip gidiydi. Bel asra silinçisi zade nemini koqdaydı. Daim uçraydıgan bel asra silinçisi ya ki bel yülençükünün asaslıq rolü belnin arq tərpini tirek bilen təminləb bel umrutqısını imkan qadar təbi aldığı pol deyip çıxış altıga yıqınlaştırıştın ibarat. Mundaqça etkanda onun qoğdaydığını məlum bir parça sönək emez. Şundaqla bivasta umrutqa arlıq təxsisini əsligi kəltürüşmə emez. Belki sizning bir tərəp orunğa teğim asan yıqınlaşınızğa yardan berdi. Eğer bel yülençkinin çoğun kiçikliği, orne muapıq bolsa hem de siz hakikaten dümbünüzne üstüge yenik yülüsünüz, o birkaç payda elip gelişi mümkün. Belnin eslip gelişi azıydı. Bel dümbü muskullarını izcil katıq tutuş hacetsiz. Oltırış altını teğimi asan saklıqıl buludu. Kısqı vaqt içide belnin çarçaş duyğusu yenikleşi mümkün. Lekin bu yerde bir açkışlıq aldıngı şart var. Siz rastılla onunla yönünüp oltırışınız gerek. Eğer adam oltırıp, yeni aldığı inizse, bel dümbü yülençükten ayrılıp, bedenin eğirlik merkezi aldığı yötkelse, belini asraydıgan silinçe asaslıq rolunu yoktudu. Bu vaqtta siz özünüzni bel asırıq için bar dep oylaysız. Ameliyette bel umrutkısı yanıla yaxşı bulmağan küş təsirigi uçuraş haldıdı durdu. Nem üçün yülençik bar turup bel yana çarçaydı. Nurgun kişi bel asra selinçisi setip alğandan keyin dastlabda

rahat his qiladi. Bir mezgil ötkendin kin yana beli tilip gitidi. Bu ajablanarlik emas. Çünkü bel omurtkısı sağlamlığı nokul taşqi tirakki emas, belki üç işning ortak roluğa tayinidi. Qiyabti muvafiq bo'lish. Bel yulanchuki faqat sizning qiyabtingizni saqlashingizga yordam beradi. Badaningizni tajabbuskarlik bilan kontrol qilolmaydi. Agar o'ltirganda

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlatış bəduq. Yaqtırbanlığının lağı rahmet.

0: Komandanın mahirleri ve reperla meydana girdi. Arkadan hemen oranından turup Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet şiirini ünlük etti. Saat 20:20'de reperinin puştak çelişi bilen çempiyonlukta talışış musabıkası başlandı. İki taraf mahirlerinin ruhu kötürenge bulup musabıkaya tezlik yarıştı. Azimetle çimlik meydanda uçkandak yürüp orun eliş, pas biriş, müdafiye, vartağı tepiş katarlık cihetleri pişkan teknikisi bilen yakşın maslaşıp, netçi nöbet öz ara hücum kıldı. Her katımlık bütün güç bilen atlanış kişilerin yürek tarını çekti. Her katımlık çakallık bilen muhasırını bösüp ötüş kişilerini ayacallandırdı. Tamaş bulanın kızgın medet sadası bütkül meydanı lerzigi keltürüp, musabıka meydanı kaynak hissiyatka toldu. 104 minut keskin musabıkılışış arkalık Kaşgar komandası 1-0 netice bilen ilik komandasını yenip bu nöbetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkasının çempiyonluğunu kolga keltirdi. Cüşkün müziki sadası işçi de Çönşovcan, Erkin Tunyaz, Hıcınyov, 1. 2. 3. erişken komanda vekillerine mukafat lonkisi medal katarlıklarını tarqatdı. Hem de mukafatkı erişken komandalar bilen süratke düştü. Nek meydanda 4 Milletler İttifaklığı Terakkiyatı Vekiller Komandası'na levhe taktisi, Münevver Reper, Münevver Teriner, Münevver Varata, Münevver Top Kırgızgıçı'ya Şerep Kuvahnamesi ve Mukafat Longsi tarıkıtıldı. Bu nöbetlik musabıka Şincan'ın Tuncu Nöbetlik Atınım Rayon Derecilik Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkası. Şincan'ın amivi ten terbiye musabıkası arkalık umumi halk beden çenik turuşunu ilgiri sürüş, ten terbiye küçlük rayonu kuruluşu türtke buluştaki muhim usulü. Şunlakla her millet amısının arılışı, almaş turuşu, yuğurluşunu ilgiri sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiki muhim tedbiri. Musabıkı başlangandan buyan her millet ten herkeçile, terinerle Cunhua ten terbiye rohini evc aldırıp, musabıkı ceryanıda teknika, tecrübe almaştırıp, birlikte can tikip erişti. Hizmetçi hadımla bir niyette hemkarlaşıp, köngül koyup kapaletlendirdi. Futbol mestanınları musabıkını kızgınlık bilen köydü. Köpçülük Şincan amivi ten terbiye faaliyetinin salapiti ve sihri küçünü ortak namayan kılıp, Şincan'daki her millet amısı ittifak, inak bolgan, kalıp taş bulup, cesaret bilen ilgirleydiğin yakşı keyfiyatını ortak berpa kılıp, kalıp taşlık longsinin ibaret bu baş temini canlık izahlap, her millet amısının birlikte ittifaklaşıp güreş kılıp, ortak gülünü terakki kılgalıkını ten terbiye faaliyeti arkalık canlık ifadeledi. Wang Jianxin, Kadın Kabin, Wang Lin, Li Gang, Kayser Kıyum, Liu Jianming bir kısım peşkadem yoldaşla Atınım rayon ve Bingtuan'ın münasifetlik orulları, ada kadar vilayet, oblast, şehirlerinin mesulleri, münasifetlik cemiyet, kollab yardım bergen sodigerle vekiller katarlıkla faaliyetki katlaştı.
1: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladım. Tünügün keş ötküzülgen 2026 yıllık kalıptaşlık longkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çempiyonluğunu talışış musabıkısında Kaşgar komandası 1-0 netice bilen ili komandasını yenip bu nöbetlik Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çempiyonluğunu kolga keltirdi. Musabıkı meydanda iki taraf mahirlerinin pişkan top maharati ve ittifaklaşıp cesurani ilişiş ruhi nak meydandaki tamaşabinlarning kızgın alkışına erişti. Bu jarayonda Şincan futbol harakatining jushqun hayoti kuchi namoyon qilinib qolmay, har millat ommasining bir niyatda jasorat bilan ilgirlashdek yaxshi qiyofati namoyon qilindi. Musabıkı başlanışı bilen iki taraf yuqori sijillikda hujumga o'tgan bo'lsa-mu, boshnaqir top kirgizalmadi. Alınkı 20 meydanda 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Keyinki 20 meydan musabıkı oynanıp 71 minut bolganda Kaşgar komandasının 27 numaralık mahiri İlyas Mehmet Yusup çeklengen rayonu bösüp kirdi. Müdafiyeçi mahirinin kolu topu tegip gitip musabıkı haydisi hılaplık kılgallıktan reper noktu top tepişke hüküm kaldı. 10. numaralık mahir Alımcan Abdıgini caza topunu vartağı kırgızıp, Kaşgar komandasını 1-0 netice bilen üstünlükke ege kaldı. Arkadan Kaşgar komandası ili komandasının arkadan hücum kılışçığı berdaşlık berip, galibi vaziyetini saklap gelip, Tuncu nöbetlik Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının çempiyonluğunu kolga keltirdi. Qashqar komandasining bosh terneri

0: Ağılqan rəqəmlik ixtisad qatarlıq sahələrdə noxtlıq çördəb, yuxarı qımmətlik patent, coğrafiyyəlik bəlgə, danlıq tavar markasını caylaşdırıb, süni əqil qoşulğan hərəkətini yolğu qoyuşqa birləşdirib, yeni sübətlik işləp çıxırış küşlərinin tərəqqiyatını ilgir sürdüğən, bilimlik hüquqi təminatını zor etdiş. Bir belbağ bir yolunu ortak barpo qilayotgan davlatlar bilan bilimlik huquqi jihatga almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Shenjonning afzal mahsuloti va o'zgacha markasini davlat darvozasidan chiqarishga kuch qo'shish. Yemeklik bexatarligini butun zanjirlik yeb qalqliq nazorat qilish, boshqarish, tuzash sistemasi barpo qilib, alohida ta'minlanadigan aroq ishlab chiqarish, sotish qatorliq qonun nizom xilof qilmishlarga qattiq zarba berish. Su məhsullatlarını bütün zəncirlik birmə-bir təkşürüş tərtibki silişini sıcıl çoğunqurlaşdırıb, toğru yemək kişmək ticareti, yezilik məhsullatları bazırı, məktəb aşqansısı qatarlıq noxtuluq sahələrini məxsus tüzəşini daimlik qanat yaydırıb, amma nazarət qiliş, amabi pikir nazarətçiliki yolunu rabalaşdırıb, amının yeməklik bir xətlərlikini qət'i qoğdaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Alaqdar orla məsuliyyətini çıngıtıb, zidcəm qarlışıb, birikmi küş şəkilləndirişi. Məmləkət boyucu sübət eyi, yeməklik bir xətərliki təşviqat təbdiliki, bilimlik hüquqi təşviqat təbdiliki qatarlıq pahaliyyətlərini yaxşı təşkilləb qanat yaydırıb, istroluq təşviq ilib, həmmə adım sübətkə əhmiyyət beridigən, yeməklik bir xətərlikini qoğdaydıqan, icadiyyət görmət qılıdıqan qoyuq kəyfiyyat yardışı kerek.
1: Taklamakan qonluqının janubi girvekidagi Chiran noyasi tavasida sozilib yotgan jangovar o'stig'ining uzunligi 86,3 km. Yerim asrdan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, o'stig' suyi yanada o'rkashlab oqib, 10 ming moliq munbat etizni oziqlantirib kelmoqda. Jangovar o'stig'ining tarixi Chira xalqining yurt makonini qo'g'dashdagi kurash tarixi. Chira nayasida qumboran ko'p chiqadigan suv kamchil bo'lg'achqa bu naya naya bozorini uch qatim ko'chirishga majbur bo'lgan. Chira xalqi taqdirini o'zgartirish uchun 1960-yili qumliqqa yuzlanib, o'stan qezib suv boshladi. Uch avlod kishi to'p to'g'ri 30 yil sarf qilib bu suv boshlash o'stig'ini yasab, yurt makoniga hayotlik eqin suyi boshlab keldi. Bugungi kunda Chira nayasida jangovar o'stig'ining hikoyasi yanada bayon qilinmoqda. Öz küçüge tayinip iş görüş, japa muşaqatke çıdap köreş kılış, iştipaklaşıp hemkarlaşış, naçar şaraitki can ilan kılıştak cengivar östüğü rohi mu, yanına evlatma evlat çıra halkını iş kılıp netice yaratıp, yurt makanını güllendirişke rıgbetlendirmekte. Emdi stansımız muhbirleri, Gavmanhuy, Hamid Abdurrahim, Tanşöçen, Gülbahar Tursun yazgan, Eqin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı namlıq yürüyüşlük haberinin çöllükte hayatlık östüğü qezildi degen birinci kısmını anladığımız. Chira nahiyasidagi jangovar östüğü hatır sarıyığı kirgende aldı bilen gayet zor kapartma heykel közge alaydı çelikidir. Ketmen, karnitak hatarlık saymalı kişige tarihi əslimelerini əslididir. Bilep, Kırkıv etilgen jodu. Şorulup ketken ketmen, İgilgen gürcek, Sunup ketken taş, Yağaştın ibaret, Kum borallık mezgilini baştın keçirgen bu konu buyumla. Körgezmi zalığı koyulgan bulup, 60 neçi yıl ilgiriki çöllükte, Östan kazgan capalık yıllarını namayen kılıp durudu. Aynı yili jangovar östüğü liniyasını tekşürüp ölçeşke katnaşkan metrosu Yakup bu yıl 78 yaşka girdi. O, konu tipteki ölçeş esvabı aldı da toxtap uzakça zensilip qaradı. O, keçi kündüz köreş kılgan aşu əslimelənin köz aldı da hazırgıcı namayen boludğalıqını bildirip mınlaq dedi. Östən qeziş, şeğil tasqaş, taş toşüştün ibaret həmmi işini kılıp baxdım. Aynı çağda şarait naçar bolğaçqa yotqan körpəmni yüdüb, üç keçi kündüz meğib andın birinci tosmağı kəlgən edim. Chira nayasida yıllık otturçı parğı aylanış miktarı yıllık otturçı hölyeğin miktarının 80 neçe hessigi doğru geliydi. İntayın çoğun parıklık bolğan kelimat parkı, kurgakçılık, kumboranını bu tıpraktan daimlik haletine aylandırıp koygan. Көчмі құмла бостанлықланы елдің елгі қорытып, етізланы көміветкен болып, құм боран кәнтләні үзіксіз чекенішке мәжбүр қылған. Әр елі әт яздың ақыры, яздың башларыкі дейқанчылық зыра әтлері, соғы ехтияжлық болыдыған ачқұшлық мәзгілді, тәбәлік ішчілікі дәрге қиныда,

Yakın üzül kesil üzülüp kalsa, yaz pesildeki kelkün mezgeli yetip gelgende, koyulun tegedeki karmuzla tez eğirip, hedep kelkün kiletti. Konu derya kini gayet zor su miktarını kötürelmey, kelkün teşip itizlarını veyran kılıvet geçke, buhralanın bir yıllık cephalık əcri bekarğı kitetti. Çıra Nayelik Partiya Komiteti Adem ve Çarvılanın içidigan suyu ve suğuruş işini teltöküs hel kılıp, ölçülük afetini tügütüp, su baylıqının muvafık paydalanış üçün keskin kararı geldi. Hem de süni su başlaş östüğü yasaş türünü turguzup, məxsus kuruluş komandalık iştabı kurup, bütün Nayenin küçünü işgı selip, kuruluş başlaşını bekitti. 1960 yılı 3. ayda bütün nayetki amının yaşaş ümidi yüklengen cengivar östüne de resmi iş başlandı. Yani Nur Yezisi'nin rayon halkıgan Adem küçü bilen su başlaş östüne çepelip kelkün tarkaklaştırılıp tüzlenlik suğuruş rayonu toluklandı. Koylon teri etkideki çöl cezire ismi cismiga layık hayatlık çeklengen rayon edi. Kuruluş liniyası boyuğa Adem ayak basmağan bulup kumburan köp çıkardı. Çoğun tipteki maşinala transport avtomobilleri yok idi. Mükemmel bulgan su rayı materyali, ölçemleşken kuruluş çertiyojidin söz aşkılı bulmaydı. Barlık kuruluşta pütülley Adem küçüge tayınıp algı sılcı tışkı toğır giletti. Bunun bilen 1200'den artık her millet amma özleri cabduk elip, yotkan körpe ozuk tülükünü yüdüp, kuruluş nek meydanı piyade berip, 30 yılgı sozulgan çöllükte su tezgilleş boyca ötkelge hücum kılıç cengini başladı. 84 yaşlık Eziz Kuştümür 1965 yılı Gürcek'ni götürüp cengivar östüğünü keziş koşunuğu katnışıp, şu işliğinice 10 yıl işledi. O əsləb mundaq dedi. Eyni çağda her günü tan yorumastırla iş başlaydıq. Keşte aynı urdun paydalanıp davamlıq işlaydıq. Korsuqımız azsa kuruq nan yaydıq. Usuganda lay köl suyu işlaydıq. Östağının yan tarafının her 2 metrede birden uzun pelenpeyke olup, şotunu boylap 30 metr çonkurluğu çüşüp, Gürcek bilen bir gürcek, bir gürcekten taş kovalıp, andın pelenpeyden çıkıp taşlarını yötkep çıkarttık. Östan yasığanda su kalmağaçka toz mu suyu. Kışta su muz tutkanda muz parçasını parçalap kazandı kaynatıp içettik. Cengivar östüğünün muhafızat yantoluğu ve östan astığa Cenubi Şincan haslıkı ige kuruk şeğildi kopuruş hüner seneti kullanılıp 588 bin kubmetre taş işiltilip kopuruldu. Maşini yok yıllarda bu taşların dikkılla pütülle çöl cezirden bir parça bir parçadan elip kaytıp ekilip toşidi. Çıra Nayelik Suçılık İdaresi Su Mənbəsi Başkuruş Ponkitinin sabıq başlığı Ömercan Haşim Cengivar Östüğü boyudu tuğulgan. Onun dadısı Haşim Razidin Cengivar Östüğü'nün yasaşının bütün ceryanığı katnaşkan. Her ili kışlık, yazlık tətilde Ömercan Haşim ailesidikilə bilen bile kuruluş orduğu berip dadısını yoklap kuruluşçilanın kum boranğa kış yazgı karamay, keçik hündüz kuruluş kılıçdaki çığın turğallıqı ve japa muşaqtige öz gözü bilen guvah boldı. Ulmundak dedi, tosmini çoğun taşlı koparış gerek edi. Bu mu Adem küçü bilen tartılattı. Bu taşını kötürüş tes bolğaçka ula yüdüp bağattı. Taş Adem bedeninin neç kat terisini sürkep çürüvit etti. Ula her günü ketmen gürcek coto bilen kolaydı. Men olanın kolunu öz gözüm bilen görgen, en aldıda terisi soyulup, hemisi kadak bulup gitetti. Siz onun kolunu tutsanız, huddi yağaç tutkanda katlık his kılısız. Erik kayerde yasalsa, ola şu yerde turattı. Hava yakşı çağlada, ola sırtı kodandı. Kalgan çağlada gemi kolap, gemiyi kırvalattı. Çıra nayesi cengivar östüğünü yasaş üçün ilgir kiyin 11 kıtımlık çoğun halkılı güç can təşkil edi. En köp bolğanda bir kıtımda 12 bin kişini östüğün tepişkı səpərvar kıldı. Kuruluş ceryanında cemi 64 kişi östüğün yasaş iş orunda kurban boldı. 1990 yılı 5. ayda 30 yıl sərp kılış arqılıq, Cənubda Nur Yeysi'den başlanıp Şimalda Damuku Yeysi'ci sozulgan umumi uzunluğu 86,3 kilometre kilidgan bu cengivar östüğü ahire yasılıp boldı.

0: 1990 yılı 9. ayının 7. günü, yani cengivar östöngüge resmi su başlanan günü Pütkül Çıra nayesi kaynam taşkılıkı çümdi. Süpsüzük kar suyunun östöngü boylap örkeşlep ikavatkallıkını görüp kişilerin gözleri kuşallık yaşlarına tolup toktamay tentene kılıçtı. Ömercan Haşim dadısı bilen birlikte bu tarihi petki guvah boldu. Umunda dedi. Aynı çağda cengivar östöngüge su yetküzülgende Menli emez, cengivar östöngü kuruluşu'a katlaşan bağırlık mesul rehberle, teknik kadrla ve dikkan çarışlarını öz içine algan hemmeyle intayın huşal bulduk, intayın hayacallanlık. Şu günü ben ulanın suğu sekrep düşüp, birbirine su içip andın iki kolu bilen su elip içip, usul oynağalıkını öz gözüm bilen görgen. Bu manzara xuddi bayram ötküzgende yoki çoğun tipdiki toy murasimlarga qatnashgandiki tuyg'uga o'xshaydi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil kirgan Namuyan Abdonim rayonidagi joylar iste'mol buyumlarining qonusini yangisiga almashtirish siyosatini faol amaliylashtirdi. Bu yilning 5-dan 7 ayining 31 kunigacha Abdonim rayon bo'yicha iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish bo'yicha iltimos qilingan iste'mol buyumi 2 million 158 mingga yetib, yordam puli summasi 1 milliard 730 million yuandan eshib, ijtimoiy iste'mol summasining 17 milliard 700 million yuanga yetishiga turtki bo'ldi. Yaqında temperaturning sijil yuqori bo'lishi, havo tengshugish, shamoldirg'ich qatorliq oila elektr uskunalarining yaxshi setlashiga turtki bo'lib, joylardagi oila elektr uskunalar do'konlarida xaridorlarning oyog'i uzilmadi. Manas nohiyasi oila elektr uskunalarining konusini yangisiga almashtirish davlat yordam puli siyosatini astoydil amaliylashtirdi. Her kaysi çoğun soğudu sarayla nurgun istimalcini soğutuş aile elektr üskünlerini seti bilişki jalap kaldı. Manas nagiyasi ahalisi Can Mengyu mundaq dedi. Hazır, devletnin aile elektr üskünleri seti biliş yardan puluğa dukanın baha etibarı koşulup, xeyli pul tecigili pul edigen, iktidar baha nisbiti bek yuqurigen. Maralbeşi nagiyasi dikkatni optomobil, aile elektr üskünlerinin konusini yenisi almıştırış, hem de rakamlik, akli iktidarlık mesulatlarının yenisini setibilişki merkezleştirip, her kaysi çoğun soğudu uğurlarını belgilengen sonluğu geçse bağını kemeytiş, bağını çürüş katarlık yürüyüşlük pahaliyetlerini yolu koyuşki yetekleb, üstülüme yardım pul arkalık istimalçılarına nebket gözleyin. Maralbeşi nagiyasi ahalisi Aliya Tura mundaq dedi. Yan telefon setib aldım. Devletnin konusini yenisiga almashtirish siyosati bo'yicha 500 yuan yordam puliga erishdi ekanman. Do'konningmi xeyli ko'p e'tiborlar bor ekan. Bekla arzon to'xtadi. Abdonim rayon bu yil iste'mol buyumlarining konusini yenisiga almashtirish yordam puli berilgan turlarini davomli ko'paytirib, avtomobil, oila elektr uskunalari, raqamlik mahsulotlar asosida yana mashina supurgan Qaçı yüş maşinisi, kim kurutuş maşinisi, akıl kulub, akıl maton qatarlıq 10 türlük akıl istimal buyumunu köpeytip, ammının süpətlik istimal ihtiyacı dəl cayda maslaşdı. Cayla, istimal yardan pulunu yürüşləşdirib yol qoyub, istimal göçürün küçünü yanımı qozqatdı. Qumul şəri, avtomobil məxsus yardan pulu, umumi mənbətdar istimal beyildini oturuğu çıxırıb, istimalini ilgir sürüş məxsus məbləğidin 16 milyon 600 min yuan acırdıb, 132 milyon yuanlik istimalı törtkü boldi. Qumul Vanyou, avtomobil setiş çəklik şirkətinin setiş qımmas ul baş direktori Ma Xingyou mındaq dedi. Set somamız buldur kışı mezgildikiden 16% köpere kaçtı. Konu avtomobilini yeni sığalmıştırıqalla zor derecede köpeydi.
0: Stansımız haberi. Atonum rayın bu yıl kirgende muyan köpkıl tedbirini tən kolunup, kömürçilik karxallarının işlep çıxırışını mukumlaştırış, bazarının kengay tişigi tırtkı bolğaçka, energiye təminat kapalıtı ünümü körnerlik yukarı götürüldü. Aldınkı 20 yılda Şincan tömür yolda sırtka 49 milyon 652 bin tonlu kömür toşup, bu tırkı şu mezgildekiden 8-20% köpeytti. Hazır del tok kömür şiltişinin yukarı pelli mezgili. Kumul Sentanhu, Şırtov Mey üstü oçuk birinci kömürkeni işlep çıkırışını bütün küçbilen mukumlaştırıp təminatını kapalatlendirdi. Кан районыдагы яңа энергиялык шопурсыз кан автомобилин кезиш, тошуш, качын

0: Ansamız haberi. Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonu yakında Şincan, Boğvan, Nazık, Yasmışılık, Çeklik şirketi bilen gelişimi imzalab Şincan boyunca Tunca bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünü kırgızdı. Bu yılın ahırda Şincan'da yasalgan bir türküm oyuncuklarının devlet içi ve sırtıdaki bazarlığa selinişi mülçerlendi. 15 milyon yen meblağ selindigan bu kuruluşun birinci karalık türü de nazik üskünede sulya boyumlarını şekilge keltiriş, kilip boyumlarını tatqiq kılıp geçiş, IP layihalaş ve rakamlaşken işlep çıkırışını öz içige algan universal yasmınçılık bazısı kuruş, hem de AI teknikisidiki rakamlaşken akli iktidarlık işlep çıkırış bazısı berpa kılış planlandı. Mahsulot ko'zlimi nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qiymatining 30 million yuandan 50 million yuangacha bo'ladiganligi mo'ljallandi. Shinjang Boqvan nozik yasmachilik chaklik shirkatining bosh direktori Shu Weibo muxbirga mundoq dedi. 10-chi oyda zavod binosi turida umumiylik ish boshlashni, 12-chi oyda mahsulotni turkimlab ishlab chiqarishni planladik. Bu türde Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonidagi Bajdın Hali pishiqlash bilan raqamlashtirib nazorat qilish boshqurish birlashtirilgan siyosat hamda Jungu Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi liniyasiga to'liq tayinib, O'rta Osiyo Rossiya ham Sharqiy Yevropa bozorlariga yuzlangan chegara hal qilgan ashyo obirti tannarxini unumli tejashni ishga oshirish maqsadida sayohat turlari texmin beytilibdi. Qumliqdagi dalada haydash, qumliqda kun petishni ko'rish turi kishini hayajonga soladi ekan. Makinoyalik madaniyat sayohat taraqqiyot markazining mudiri Irponam Abdiz mundoq dedi. Qumliqdagi dalada haydash, dala ekspeditsiyasi, yulduzlik osmonni tomosha qilish, dalada qo'nish, musobaqa ishlarini sinash qatorliq ko'p xil kasb holatini zo'r kuch bilan yetildirib, dolon muqomi, dolon dehqonlar rasmi qatorliq g'ayriy moddiy madaniyat miroslari xalq urf odati ko'rikini doimlashtirib qanot yaydirib, atyozda shoptul chechki manzarasini tomosha qilish, yozda taklamakonni aylanish, kuzda to'g'roqlik manzarasini ko'rish, qishda ot belgisi turini yo'l qo'yishdek to'rt fasldagi madaniyat sayohat andisini kuchab barpo qildik. Yangisar noyasida sayohatchilar sapol buyumlar bilan Yangisar qalam tirishidan iborat davlat darajalik ikki cho'ng g'ayri moddiy madaniyat murosining o'zgacha jalbkorligini his qildi. Guangzhouluk sayohatchi Ding Nanlan bu yerda sapol buyumlarni yasash jarayonini his qilganligini bildirib bundoq dedi. Bu kulalçılık kentiga tunji kelişim. İntayin hayacallandım. Bu ceryandı yana Junhua medeniyetinin uzak tarihka mol ve çonkur mezmunlu ilgi işkerlikini teximi çonkur his kıldım. Sayahatçilerini köprek turuş, könüllük oynaş imkaniyetigi ilgi kılıçta bütün rayon sayahatçilikideki yürüyüşlük ve mulazimet iktidarı sınırlıdır. Yangishar noyasi o'z avtomobil sayohat mulozimat sistemasini kuchayib mukammallashtirib, ul aslahalardagi kamchiliklarni to'liqladi. Yangishar noyasidagi Jongchen Yipak yo'li madaniyat manzir rayoni o'z avtomobil haydovchilar lagerida suv, tok to'liqlash, ommaviy muncha, to'qlug'u qatorliq aslahalar saqlanib, o'z avtomobil sayohatchilari a'lo sifatlik aram elish tuyg'usiga ega qilindi. Lager mas'uli Wang Yu mundoq dedi. İnçkileşken mulazimet seviyemizini sizce östürüp, istirahat kesip altını beytip, törüşüp lagırını Cenubi Şincan'daki öz avtomobil sayahat liniyasındaki ıllıklık yetküzüş öğretmenliği aylandırıp, tekimi köp sayahatçını yeni şehirge gelip, yeni şehrini düşünüşki celip kılımız.
1: Emdi, Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrinin havaraydın məlumat birimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36 Celsius gradus kışı, 3-4 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus kışı. Çöcekde hava tutuq, temperatura 20-37 Celsius gradus kışı. Gülcide hava tutuq, temperatura 20-30 Celsius gradus kışı. Bordlada hava tutuq, temperatura 21-32 Celsius gradus kışı. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26-36 Celsius gradus kışı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 23-34 Celsius gradus kışı. Şixənzdə hava ucuq, temperatura 20-36 Celsius gradus kışı. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 23-38 Celsius gradus kışı. Qumıldə hava ucuq, temperatura 22-37 Celsius gradus kışı. Turpanda hava ucuq, temperatura 31-44 Celsius gradus kışı. Korluda hava bulutlanıp keyin ichiladi, temperatura 27-37 Celsius gradus kışı. Ақсуда аба тұтық.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailen programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetçin Abdikerim.
1: Ben Riyasetçi Razi Hazırtali.
0: Bu kıtıklı programımızda mundak mezbulladı anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yığınlıkla sahibimizde Şincan'ın Tunca Abdunum Rayon derecelik parbilen təminleş yerlik nizamını ilan kılgalıkı doğrusu da toxtılımız.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde aldınkı 7 ayda Şincan tömür yolu da yük toşuş miktarının bulturku okşaş mezgildeki din 3.9% aşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yarkın isim sahibimizde Ürümçü Vokzalı'da poreklep içilgan gül, Gülistan Cuvas Bekni tonuşturumuz.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şetin aboneçiler terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oluyordu. Şincan'daki yenilikle Tağlıq rayon hava rayının köp özgürüş alaylıkı karıta Narat Sayahat Mənzir rayonu hava uçuk küllerimi, yağmurluk küllerimi toluq təyirli kırış mülazımetini yolga koydu. 7 ayının 29. günüden başlap Mənzir rayonu içindeki boşluk otluqı, derya varısı otluqıdaki 6 noktada her günü yeni tavuz təyirlenip, yukarı temperaturluk mezgilde sayahatçilere haksız tarqıtıp verildi. Yağmur yağqanda xizmetçiler sayahatçilere haksız yağmurluk kiyim tarqıtıp bədi, hazırgıçı cəmi 5830-ı tarqıtıldı. Çonqırlap, asta sayahat kılış hazırgı kızıq nuqtuluk istirahat şekli bulup barğansırı köp sayahatçı, yaylağı kilip, aptap sınıp, aramayla bir kıtımlıq aramayla iş küştünüş sayahatı kılışkı başladı. Sayahatçıların ihtiyacı asasen bu yıl Mənzir rayonunda yeniden cemi 388 şipan köpeytilip sayahat liniyasıgı tekşi uğurlaştırıldı. Sayahatçılar cabduklarını edip alınması mı? Mənzir'i işçi de yakın etrafta put kolunu sunuva alaydı. Mənzir rayonu yine sayahatçılarını çaklık orunduk, bovakla harvesi, asa, günlük katarlıklarını haksız icare gibi bir iş mülazimeti bilen təmirledi. 7 ayda cemi 44 kitim haksız icare gibi bir iş mülazimeti bilen təminləb sayahatçıların Mənzir rayonunda texmi kolay səyli sayahat kılışığı yardım verdi. Narat Sayahat Mənzir rayonunun halkı kolaylık mülazimeti yine yitken nərslərini ilgisiyle tapışırıp bir işini mi öz işçi alıdı. 8 ayının 5 günü saat 19 etrafında Mənzir rayonunun hizmetçileri məlum bir sayahatçının səyli kılıvatkanda ehtiyatsızlıktan yan telefonunu yittirip koyganlığı doğrusudaki yardım tələb kılış telefonunu kabul kıldı. Hizmetçiler alayıtan avtomobil haydab Narat bazarındaki mihman sarayı verip sayahatçını elip Mənzir rayonuna kayıtıp izledi. Yakın etraftaki hizmetçiler mi yardımge gelip 20 minutki kalmayla otlaktın yan telefonunu taptı. Andan sayahatçını yine mihman sarayı ekilip koydu. 7 aydala Mənzir rayonu sayahatçılar merkezinin gitken nerslerinin ilgilerini çakırış orni ademsiz uçku hatırı kompüteri, foto aparatın tartıp yan telefon hem yan avtomobil aç kuçuğu içi bolgan türlük gitken boyumdan 590 işkeni kabul kılgan. Hizmetçiler birbirlep tızımlap köp tarafından alakalı şiş arkalık 361 boyumunu ilgisigi kaytırıp bəgən.
1: Turpanda temperatura sıcıl örlep tomuz ısık avcaldı. Turpan şehirlik Uyghur Tibabet doktorxanasının kum bilen davalaş merkezideki aptap kızıgan kumluk kişiler bilen lıq dolup adetten taşkırı kızıp bir yıl işçideki kaynam taşkılık çömgen kütünüş dem ilişini sınaş pesilini kütüv aldı. Mən alaydan tomuz küllerini tallab bu yerge kelip kum bilen davalaşını sınadım. Bugün kumgu kömülüp kütünüşümden 3. günü. Her kitim kumgu kömülüp olgandeyin kiyin bütün bedenim yeniklep adetten taşkırı rahatlınıp kalımen. Guangxi'den gelgen sayahatçı Tang Hongji kum azgılıda memnun bulgan haldi yitip, gayri maddi medeniyet mirasları boyuca kütünüş dem ilişinin özgüce sihri küçünü çökmüş şekilde his kaldı. Turpanda kum bilen davalaş, özgüce rayon hastalığı ige tabi kütünüş dem ilişi ve davalaş usulü bulup, kütünüş asası uzak tarıqı ige. Şu caydaki ammının tabiattan paydalanıp, pesilgi maslaşıp kütünüş dem ilişini tanışıdaki akıl parasının cevheri. 2010

0: 2024 yılı 11 ayda Uyghur tibabdi doğurgerliki, kum bilan davalash muvaffaqiyatlik alda 4 türkümdeki devlet derecelik, gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türler tizimlikke kirgizildi. Tomuz günleri kum bilan davalashnın altın mezgili. Hizmetçi Enver Rişt tonuşturup mundaq dedi. Yakından buyan her kaysı caylardın kum bilan davalanışını sınap yıkışık gelgen sayahatçılar sicil köpeydi. Kum bilan davalaş merkezinin kündülük kütüveliş miktarı 500 adam kıtımdan eşip, kütünüş dem iliş kızgılıqı sicil yukarı kütürüldü. Yukarı temperaturluk otta kızıp ketken kum bilan davalaş rayonu da doktor sestralar bütün musabıda iş orunada turup, estaydıl növetçilik kılıp, kum bilan davalaşının bihater tertiplik kanat yaydırılışıga bütün küç bilan kapalatlı kıldı. Doktor Celil İbrahim hizmettaşları bilen tohtumay seyari kesel körüp, çarılap tekşürüp, sayahatçılarının salametlik ehvalıga her vakit dikkat kılıp durdu. Sestra Orzgül Ekber penni umumlaştırış eskertmesini sevircalık bilen tepsili yakşı işlep, kumga kömülgücülerge kumga ilmi kömülüşünü kayıt kayta tabılıdı. O mundaq dedi. Tonji kıtım kömülgende aval tızının astını kömüp maslışını, İkinci kıtımda bedenin yerimi geçe, üçüncü kıtımda bütün bedelli kömülüşünü sınap ikişini, bir kıtım kömülgen vaqtının yerim saatten eşip ketmeskini, çoğum tertiplik ilgiri sürüp, bihatar sınaşını əskertimiz. Tomuz ısıqta bütün memleketinin her qaysı caylardın ot yurtida kütünüp dem ilişinin dankını anlap gelgen sayahatçılar, gayri maddi medeniyet mirası bulgan, kum bilan davalaş maharetini çökme sınaş bilen bilen, sağlamlıqı erişip, cismani ve ruhi cihetten azadileşti.
1: İx, anı vatan. Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Şincan'da ilan kılınan Abdunum Rayın derecelik para bilen teminleşki dair tuncu yerlik nizam doğrusu da tohtulamız. Yakında Şincan Uyghur Abdunum Rayının şehir bazarlarını para bilen teminleş nizami, Abdunum Raylık 14. nöbetlik halk kurultayı daimi komitetinin 30. yığını da karab çıkıp makullandı. 2026 yılı 10. ayının 1. gününden başlap yolga koyuldu. Bu Şincan ilan kılgan tunji Abdunum Rayın derecelik para bilen teminleş yerlik nizami. Nizam cem'i 7 bab, 48 madde bulup, umumi prinsip pilallaş ve kuruş, para bilen teminleşki kapalı kılış, para işiltiş mulazmeti, nazaret kılış baş kuruş, kanun cevapkarlığı ve koşumçu prinsipi bölüngen bulup, ama köngülü bile vatkan turalguni para bilen teminleş temperatürsi yukur bulmazlık, eslehelani remont kılışta hukuk mesuliyet enik bulmazlık, erz kılış hukukunu kogdaş tertipi bir kadar aslı buluş, temperatura ölçemgi yetmese, Hak kaytırış doğrusudaki talaş tartış katarlık ama aldıravatkan, kıynılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlağı dair meselelere inkas kaytırıldı.
1: Ahallarının yatak öye, mihmanxanı öyünün ölçemge yetken temperaturası 20 Celsius gradus buluş, tuncu qitim nizam şekilde aydınlaştırıldı. Bu, devlet boyunca ortak kullanıldığın 18 Celsius gradusluk ölçemden 2 Celsius gradus yukarı. Abdunum Raylık Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Şehir Başkuruş, Nazaret Kılıç Başkanımızın 2. derecelik tekşürüp tetkik kılgıcısı Wang'nin tonuşturup mındak dedi. Nizam, halkın nep yetküzüdüğün köptürlük mezmunlarını öz işçige algan. Ahallarını par bilen təminleşte ölçemge yetken temperatura ölçümü östürüldü. Temperaturunu ölçeş ölçem kaidisi bekitildi. Hakkını kaytırış ölçümü aydınlaştırıldı. Ailelerge kırıp, Kilabanı remont kılış, asıraş mesuliyeti tuncu qitim məxsus maddi şekilde inek bekitildi.
0: Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Par bilen təminleş orullarının temperatura ölçeş vaxtı saat 12-dən 16 keçi bolğan temperatura ən yuqarı vaxt bölükəgi udul kəlməsliki. Temperatura ölçeş noktası öy mərkəzinin yer yüzünün 1.4 metrdən 1.5 metr keçi bolğan jayda bolışı kerek. Şunun bilen billə yana yataq öy, mihmanxana öy, zal temperaturasının 20 Celsius gradusdan tövən, 18 Celsius gradusdan yuqarı bolğan bolsa, bu par işlətkiçilə sebebinin bulmağın bolsa, sınış hakkını gün sahanı boyunca 50% kaytırıp veriş. 18 Celsius gradusdan tövən bolsa, sınış hakkını gün sahanı boyunca 100% kaytırıp veriş aydınlaştırıldı. Hakkını kaytırışının başlanış ve ahırlaşış vakti abonucuyla uxturgan gündün ölçügen temperatura ölçemge yetken gün geçi bolur. Nizamda yana karxana bir taraf kılış, saha nazaret kılış başkuruş, ciddi taqabul turuş ötküzü vilişdin ibaret 3 derecelik yepik halkılık başkuruş mekanizmi orantılıp, par işletküçle inkas kılgan öy temperaturası ölçemge yetmese, 24 saat işçide şik aldıgıcı berip temperaturasını ölçeş, par bilen təminleş əsahallarda kaşılı körülse, 2 saat işçide ciddi remont kılıştı başlaş, par toxtutuşunu aldın uxturuş kılış aydınlaştırılıp, ammanın par bilen təminleş ıltımas təlifini qobul kılıdığan adem buluş, meselini bir taraf kılalaydıgan buluş, qiyinçilikni hal qılalaydıgan buluşqa haqiqi kapalatlıq qilindi. Nizamda yana karxana bir taraf kılış,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yette ayda Şincan Tömür Yolu'da yük taşış miktarının bulturku okşaş mezgildekedin 3,9% aşkallığı doğrusu da sözler birimiz. Bu yılın aldınki yette ayda Şincan Tömür Yolu'nun yük taşış miktarı 145 milyon tonlu bulup bulturku okşaş mezgildekedin 3,9% aştı. Bu yıl kirgenden buyan Şincan iqtisadi muqimlik asası da yaxşılanıp tömür yol transportini texniki fırsat bilen ta'minladi. Şincan tömür yol tarmakları tömür yol transport özelliğini cari kıldırıp yük transportunun süptünü östürüp ünümünü aşırışını küçep algı siljitip, mıngdan artık karxananı ziyaret kılışkı teşkillep, 42 türünü emelileştirişke hakiki kapalat kılıp, kelişimdeki 204 milyon tonunluk toşuş miktarını yukarı süpeti nakleştirişke hakiki kapalat kıldı. Eşya obırtı baş hüdüge iliş kesbini zor küçüklen kengaytip, köpkıl şekildeki birleşme transportta bir talon tüzümü, bir yük sandığı tüzümü bu içe obırtı sistemisini berpa kıldı. Karlelisi tez toşuş koşulgan eşya obırtı süpetlik markasını obırtı sistemisini berpa kıldı. Karlelisi tez toşuş koşulgan eşya obırtı süpetlik markasını tez yetildirdi. Yez kentlerini güllendiriş, İpek yolu elektronluk sorusu, dercilikleştirilgen meslotla sicil beytildi. Ürümçi Sanpingdin Şiengeçi bulgan xeritede bekitilgen tez süratlik nöbetçi poizgı tayinip, Şincan'ın yeni meslotlarını sırtkı toşuş kesbi kenga itildi. Şincan'ın paktisini sırtkı toşuş, Şincan'ın açlıkını sırtkı toşuş nöbetçi poizi mukum teşkilinip, Şincan işçideki malla tügün beket nuhtlağı toplunup, nöbetçi poiz liniyası boyda pelenpeysiman çetip toşuludugan mal menbesini teşkilleş yeni endisi şekillendirilip, az miktarlık mallanın toşuş miktarının 3 milyonu 638 bin tonluğu yetip, bulturku okşaş mezgildekinin 18,6% eşliği türtkü bulundu. Yaz kirgenden buyan devlet işçideki köpçayda temperatura sicil yukarı bulup, tok çıkırışta işiltilidigan kömürge bolgan ihtiyaç münasip eşip, tömür yol toşuşunun aldıraş peslini kütüp aldı. Aldınki 7 ayda Şincan tömür yolunun Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş miktarı 58 milyon 819 bin 100 tonu bulup, bulturku okşaş mezgildekidin 9,20% aştı.
1: Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuşka kapalatlık kılış hizmetini çördüp, Şincan tömür yol tarmakları bazar iç hadımlarını kömür bazarının yukur töven ikinedeki karxanalarını ziyaret kılışkı teşkilledi. Zavut, kan, karxanalarının işlep çıkırış, toşuş, setiş bütün zenciri ehvalini daimlik retki turguzup tekşürüp, karxanalarının toş ihtiyacını delcaydı maslaştırdı. Kan tarap, tömür yol, kömür işiltilgan karxanalardan ibaret üç tarap eşya obroti baş hüddigi iliş endisini bivasta yolgu koyuşta yenlik yaratıp, idara halkıgan aylanma növeç poyuzunu katıntıp, Hunan, Hubei, Jiangsu hem şimaldigi port pazarlarını paal içip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toş miktarının mukum buluş asası da işiga hakiki kapalatlık kıldı. Yakınki mezgilde Şincan tömür yolu da her günü katnaydıgan kömür poyizi 143 etrafıgı yetti. Bunun işçide 79 poyiz Şincan sırtıgı katnadı.
0: Mal menbesi bolğandan sırt yenen yeterlik toşuş küçü bilen toşup çıkırış gerek. Şincan tömür yol transporti, yük transporti, orulaştırış katarlık tarmakla zi çemkarlaşıp, kuruluş kılış bilen toşuşunu teşkilleşini bir tutaş pilallap, yolucula poizi şeklinde katnaydıgan aylanma poiz, yığıp kaçılaş şeklinde tez toşuyduğun nöbetçi poiz zor küçü bilen katnıtıp, toşuş küçünü del cayda maslaştırışını işkaşırdı. Kobul kılış, çürüş, retki turguzuş, kaçılaş katarlık aç kuşluk halkalarını çın közlep, kontrol kılıp vagonların oburut ünümünü östürdü. Kumul şarkı vokzali, ürümçi garibi vokzali, korlu vokzalının ibaret 3 grup ulaş vokzalının liniyanı tanşaş ünümünü küçep östürüp, köp toşuş, tez katnaşını işka aşırdı. Pasıl eğizde ötküzüp biriş, ötküzü verişini teşkilde salmakını zor aytıp, Lanzhou Şincan tömür yolunun poizini ötküzüp biriş ıktidarının toluk, yakşı paydalanış asası da Linhe Kumul tömür yolu, Golmud Korlu tömür yolunun Cenab Şimal işki kanıtının koşumcu çireklik rolünü cari kıldırıp yolunun ravan, poizinin tez, işlep çıkırışının yukarı ünümlük buluşka hakiki kapalı kıldı. 3 liniya pasılını ayrış eğizde bu yıl künüge otturu hesap ile ötküzüp verilgen, ötküzü verilgen poiz 136,12 cüp olup, bulturku okşaş mezgeldik edin 6,14 cüp köpüyüp, yetketim tarihi rekord yanılandı.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçü Vokzalı'da poreklep açılgan gül Gülistan Cuvas Bekni tanıştırımız. Çünkü Ürümçü Vokzalı'a kırıp çıkılgan yolcuların ayığı üzülmeydi. Bu vokzal yolcu toşuş sehinin yolcu toşuş müdiri növbetçi hadimi Gülistan Cuvas Bek adetkigi okşaşla poiz kütüş öyü vokzalı kırış çıkış eğizi bilet setiş zalı Katarlı krayılarda uyaktın bu yakın menip ben grupı hizmetini oralaştırıp yolcuların tasadibi ehvallarını bir taraf kıldı. Kayardı poiz saklaymış bir yolcu yan telefonunu elip Gülistan'dan sordu. Bu yolcunun poezge çıkış uçurunu tefsili tekşürgenliyken Gülistan barımakı bilen poez kütüş zalının bir burcukunu körüstüp külüm sereb durup. O yerde poez saklan. Poezin kozgılış vaxtını ötküzü vetmezlikke dikkat kılın. Beijing vaxtı boyca poezge çıkın. Beijing vaxtı dedi. Yolcunun sualıga cevap verip bulganliyken Gülistan yana teşebbüskarlık bilen karşı tarafke poezge keçkip kılıştın saklanış üçün poezin kozgılış vaxtıgı yakşı karışını eskertti.
1: Gülistan bu yıl 39 yaş kırgen bulup tömür yol sistemisi de hizmet kılvatkınıga 19 yıl bulay dedi. Köp yıllardan buyan o yolcularını öz tukkunada görüp, külümsirap her bir yolcuğa sevircallık bilen mulazimet kılıp, yolcularının gam endisini

0: tügütüp kıyınçılığını hal kılışığı yerden berdi. Köpçülük onu Ürümçü Vokzalı'da poreklep içilgan gül dep ataştı.
1: Bir kıtım del seperge çıkışının yukarı pelle mezgili bulup Ürümçü Vokzalı'da yolcular bir kadar köpeydi. Gülistan adetkigi okşaşla bilet tekşürüş eğizi de yolcularını tertiplik yiteklep bilet seleştirip atattı. Tuyuksız çıraydın alak zadilik çıkıp durduğun bir yolcu aldırıp tiyinip yüzgürüp gelip onunla yakşı mısınız? Ben ciddi iş bilen sırtkı mangan. Lekin baya bilet tekşürtken de biletini hata ilip koygallıkımla baykıdım. Bugün mangalmaydığım buldum. Hem de kanaklılar ben dedi. Yolcunun nemi kılarını bilelmeyen kalgın halatını görüp Gülistan koludaki işini derhal koyup yolcunun keyfiyatını tençlendirgaç poiz bileti uçurunu tepsili tekşürdü. O yolcunun kimki könünün okşaş bir poiz kıytiminin biletini seti valgallıkını ama bugünün bu poiz kıytiminin kaldık biletinin setilip bulgallıkını eğer vaxtıda hel kılınmısa yolcunun seferinin tesirge uçuraydıgallıkını baykıdı. Gülistan derhal bilet setiş közniki bilen alakalışıp şu kini biletini özgertişki boludgan başka nöbetçi poizin bileti bar yokluğunu sordu. Şu kini gene eşip kalgan poiz biletinin barlıkını bilgendiyken o derhal yolcunu başlap bilet setiş sağlığı verip biletini özgertti. Yolcular vakit poiz ketemini hata görüp kalırgan ehvalla pat pat yüz verip durdu. Bu vakta biz özümüzni yolcularının ornağı koyup emeli meselelerini hel kılıp yolcularının hemisinin oğuşluk seperge çıkışını kolgu keltürümüz dedi Gülistan.
0: Yazlık tatil mezgeli bolgaçka Ürümçü Vokzalı'da kündülük yolcu 60 bin adam kitimden açtı. Bunun içi de çetellik yolcular mı az emesiydi. Çetellik bir yolcu Gülistan'ın yeniği kelip İngiliz tılı da katlık orunduk biletini kandak kılıp karvatlık orun biletine özgertkili boludukalıkını sordu. Gülistan bilet uçurunu tekşürgenden kin bu çetellik yolcu oldurgan poyuzunun karvatlık biletinin setilip bulgalıkını baykap derhal İngiliz tılı da karış tarafka tepsili çöndürdü. Bugünkü günde Gülistan Ürümçü Vokzalı'daki köptüllük hadımga aylandı. Bırak emdilik hizmetki katnaşkanda çetellik yolcularga karıta o pikir almıştırışta kıynılattı. Ocağda men İngiliz tılı da ravan sözleyelmeydim. Şunun bilen İngiliz tılı ügünüşünü küçeytiş uyğu keldim, dedi Gülistan.
1: Gülistan hizmetki alakadar daim şiltilidigan İngiliz tılıdaki cümlelerini defterge köşürüvelip hizmet aralıkıda her vakit yadlıdı. Bir kısım çetellik yolcular İngiliz tılını pişik bilmeydi. Şunun bilen o çetellik yolcularga tehimi yakşı mulazimet kılış üçün yine Rus dilini özlükidin ögünüşki başladı. Yolcu toşuş mulazimet hadimi buluş süptüm bilen yolcularının razı buluş derisi hizmetimge berilgen en çoğun muayyelleştiriş. Bunun inkin her bir küçük işini davamlık yakşı kılıp her bir yolcuğa çin kalbim bilen mulazimet kılıp köpçülükke aile ılıklıkını his kıldırmen dedi Gülistan.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, əndi Atınım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatırmız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuca 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 16'den 32 Celsius gradus kuca. Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 22'den 38 Celsius gradus kuca. Gulcu'da hava tutuk. Temperatura 22'den 37 Celsius gradus kuca. Bortla'da hava bulutluk bulup kim tutuludu. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kuca. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 26'dan 36 Celsius gradus kuca. Köytünde hava bulutluk bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'dan 35 Celsius gradus kuca. Шейхәнзіде хава очық болып, кейін болып тұрынды. Температура 20-ден 35 Цельсия градус күче. Санжида хава очық болып, кейін болып тұрынды. Температура 23-ден 36 Цельсия.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizle amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
6: Yeşil tağlarına nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıpraq programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tıpraq programısını anlaşanlarını qarşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. Bortala Moğol Oblasti, Moğol Milleti Keşçilik Türü Gayri Maddi Medeniyet Mirası'nın Vekillik Varisi, Oyun Cırgıl Keşçilik Hünür Arkılık, Koşullarını Kırımını Köpeytip, Beyiş Kıytaklap, Bir Yığına Bir Yip'tin En Güzel Aile Stilini Keşçilip Çıktı. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri Seyipimizde, Oyun Cırgıl'ın Adı Sınavlarını Yitaklap Çiver Kulu Bilen, Güzel Turmuşka Ait Hikayelerini Keşçilip Çıkalık Doğrusu da Sözlep Birimiz.
2: Arşan Nahiyasi Ayalları Milli Hüner Sənət Həmkarlıq Kooperatifida yaqında aldıraş mənzirə barlıq gəldi. Altı keştici ayal maşinada məşğulat qılıb, toy mürasimi kiyimini, zakaz talonini ülgürtdi. Kooperatifinin məsuli oyun cırğıl ekskursiya qılğıl kəlgən sayacilərgə Moğul milleti keştikçilikinin tarixi və mədəniyyət mənisini toxtamayı çöndürdü. 2009 yılı Oyun Cırğıl Arşan Nahiyelik Ayallar Birleşmesi'nin yardımıda keştikçilik dokununu Nahiye Bazırı'nı köçürdü hem de kooperatif kurdu. Köp yılladın bu yan o etraptaki her millet ayallarga keştikçilik hünürü boyunca haksız terbiyeleş kursu edip cem'i 100'den artık ayalını terbiyeledi. Oyun Cırğıl mundaqtıdı. Aldırış mezgilde 10 netçe adam işleydi. Onlarının şarkı 3000 yuandan 5000 yuan geçe. İrim işlerimini çünüdü ve kollaydı.
1: Kooperatif kurulgan destlepki mezgilde meblağ kemçiliydi. Oyun cırgılının eri, sircap, eğir yükünü üntünsüz zimsik aldı. Sircap mundaktıydı. Ben küreklik ilovator ve mullakçı maşını heydep aylap tağdı işleymen. Bazı öyü kaytıp kilelmeymen. Pul alğan aman ayalımı birmen, onun hizmetini kollaymen.
2: Köp yıldın bu yan oyun cırgıl ailesidikler yine teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimisiye ilip, kiçkidin tartıp ata anısıdın ayrılıp kalan ciyanını köngül koyup yıkıp çoğunkılıp, öylük ocaklık kılıp, iyilik tiklişige yarı yölek boldi. Oyun cırgıl bilen erinin öz ara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile stili etrafıdaki kişilerge üntünsüz təsir görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maqtal mundaqtıdı.
1: Anam gayri maddi medeniyet miras keşçilik de çıng turup milli kol hünerge çın kılbilen varıslık kıldı. Dadam üntünsüz əcir sındırıp anamın işlerini bütün küçü bilen kolludı. İkisi benim en yakşı ülgem. Minamı kelgüste ata anamı okçaş, cemiyetke, yurtumga töp koşuduğun ehmiyet kişilerin kılgın ba.
2: Bu yıl 5. ayda Oyun Cırğıl ailesi Abdunum rayon boyunca 2026 yıllık en güzel aile şerbiye erişti. Oyun Cırğıl mundaq dedi. Öz ara hürmetlep, öz ara köynüş, çoğunlarga vapadar bulup, uruk tukallarga köynüş, mədəniyyətini uluqlab mağarıq əhmiyyət biriş, məsuliyyətini zimisigi elib, toluq ada qilişdin ibarət ailə istili, ailə tərbiyəsigə izcil varislik qilib kəlduq. Bunun dinkiyin, davamlıq ailəmni yaxşı qoğdab, esil ailə istiliğa yaxşı varislik qilimən. Yana teximu köp ammini, kirimini köpəyti beyişqa, yurt qorlışıqa atlanışqa yetəkləymən.